gibi olur. 1. Ve siyamun sadakatun, oruç tutmak da sadakadır. Yani sadaka sadece parayla verilmiş olmuyor. Sadaka insanın Allah'a bağlılığının, sıdkının, ihlasının işareti olan bir davranış demek. Namaz da sadakadır, oruç da sadakadır. Sonra ve haccun sadakatun, haç da sadakadır. Ve tesbihun sadakatun, Sübhanallah demek de sadakadır. Tesbih çekmek de sadakadır. Ve tekbirun sadakatun, tekbir de sadakadır. Allahu Ekber demek, Allah'ın azametini düşünüp dile getirip yad etmek. Ve tahmidun sadakatun, elhamdülillah demek, Allah'a hamd etmek. Büyüklüğünü, azametini, lütfunu, ihsanını, ikramını düşünüp de elhamdülillah demek de sadakadır. Tabii her mafsalına bir sadaka lazım ama böylece yapmış olduğu ibadetlerle de bir kısmı ödeniyor. Onu anlıyoruz. Bir borcumuzu öğreniyoruz, bir de borcumuzun yavaş yavaş nasıl ödendiğini hadis-i şeriften anlıyoruz. En son cümle çok önemli. Ve yeczi ahadeküm min zâlike rek'atât duha. Sizden birinizin bu borçları ödemesine iki rekat duha namazı kılması kifayet eder. Büyüklerimiz niye bize duha namazı kılın diye emretmişler? Niye biz kardeşlerimize efendim işrak namazı kılın, duha namazı kılın diyoruz? Hadis-i şeriflerden çıktığı için. Yani bir insanın dinde olmayan bir şeyi kendi başına dinde var mı gibi ortaya çıkartması aklı başında bir insanın işi değildir. Ona bid'at derler. İtikatta da olsa, amelde de olsa uygun değildir. Efendim büyük tehlikedir. Bid'atlar dalalet, dalaletler cehenneme gitmeye sebep olurlar. Bizim büyüklerimiz takva ehli insanlar. Mallarını vermişler, canlarını vermişler, şehit olmuşlar. Allah'ın rızası nerede diye onu kazanmaya çalışmışlar. İbret almamız lazım. Bir zamanını boş geçirmemişler. Büyüklerimizden bir tanesi diyor ki her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Kaçan bir liradır demiyor. Her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Onlar nefeslerini öyle değerlendirmişler. Yani bu ölümlü dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmak gerekirse yapmışlar. Dinde insanın felaketine sebep olan yanlış işi yapmak isterler mi? Hiç istemezler. En garantili işi ölçmüşler, biçmişler, tarafeyni dinlemişler, herkesin sözünü, tezini güzelce anlamışlar. Takvaya en uygun yolu seçmişler. Ben kitapları okudukça, efendim derinleştikçe onu öyle görüyorum, hayran kalıyorum. Cümle cihan halkı hayran zaten. Osmanlı deyince akarsular duruyor. Tabii Osmanlı deyince milyonlarca insan, tabii tulumbacısı da var, itfaiyecisi de var, efendim kahvehanede efendim çubuk tüktüren de var. Yani Osmanlı dediğimiz böyle kaliteli, numune, tahsil, terbiye görmüş bir şey. Bugün de yani Türk dediğimiz zaman, efendim Türkiye'li dediğimiz zaman gidip de patakhaneden bir numune almayız. Gidip de efendim çok müstesna kıyıdan köşeden bir numune almayız. Yani genel görünüm itibariyle Türkler merttir, Türkler cömerttir deriz. Ama içinde cimri yok mu? Vardır. Genel hüküm olarak bu böyle. Dedelerimiz elhamdülillah İslam'ı güzel öğrendikleri gibi hayatlarına da güzel tatbik etmişler. Bizi de güzel yetiştirmişler. Allah razı olsun. Dedelerimizi anlayabilmek büyük bir nimettir. Büyük bir ilimdir. Çok derin ilim sahibi olmak lazım. Aleyhte konuşmak kolay ama bir insanın haklılığını, haksızlığını anlamak, hüküm vermek, hakimlik yapmak, katılık yapmak kolay bir şey değil. Hele doğruyu bulmak kolay değil. Bakın. Demek ki bize duha namazı tavsiye etmelerinin delili buymuş. Şimdi muhterem kardeşlerim, demek ki duha namazı kılacağız. Duha namazı Türkçe kuşluk namazı demek. Yani güneş doğduktan, yükseldikten, etrafı efendim ışıttıktan, aydınlattıktan, ısıttıktan sonra kılınan bir namaz. Güneşin yeni doğduğu sırada daha baktığın zaman, gözünü almadığı zaman bakıyorsun, kırmızı bir toparlak top şeklinde görüyorsun ama gözünü hiç şey yapmıyor, almıyor, bakabiliyorsun. Doğudan yeni yükselmiş şöyle birazcık, bir minare boyu filan. İşte o zaman daha bakabildiğin zaman bir namaz kılınır, ona da işrak namazı derler. Güneş şarktan doğdu, yeni bir aydınlık gün başladı. Allahu Ekber, iki rekat işrak namazı. Ondan sonra rubu'u nehar geçince diyorlar, yani gündüzün dörtte biri kadar geçtiği zaman duha namazı, kuşluk namazı yani. Çünkü sabahla öğlenin arasında geniş vakit var.
mübarek insanlar o vakti ibadetsiz geçirirler mi? Öyle insanlar var ki o bizim eski büyüklerimiz arasında dükkanları varmış, dükkana gidenlermiş. İlk önce bana ahiret karı lazım diye bilmem 100 rekat namaz kılmadan dükkanın kepengini açmazmış. Öyle insanlar var ki bugünkü rızkı kazandıktan sonra bana dünyalık bu kadar kepengi kapatırmış, ibadete gidermiş. Yani hayatlarını geçirme tarzı nasıl? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi esasına göre. Ya Rabbi, maksadım sensin, maksudum sensin, ben senin rızanın peşindeyim, onu elde etmeye çalışıyorum. Her şeyi ona göre düşünmüşler. Konuşmaları, çalışmaları, ticaretleri, ziraatleri, her şeyi ona göre olmuş. Öyleleri var ki hayvanın bile hakkı üzerime geçmesin diye tarlayı kendisi sürmüş. Buğdayı kendisi ekmiş, el değirmeninde kendisi öğütmüş, ekmeği kendisi yapmış, kendisi yemiş. Bir kulun hakkı, bir canlının hakkı geçmesin diye. Öyle takva insan. Öylesi var ki ticaretine bir zarar gelmesin diye sermayesini tasadduk etmiş. İmam-ı Azam Hazretlerinden başlıyor. Yani küçücük şüpheli bir şeyi tembih ettiği halde sattıkları için soruyor, hani şüpheli böyle bir sakat bir kumaş vardı, onu ben ayırın dedim. Müşteriye satmayın, söyleyin dedim ya. Aa, unuttuk, o topla satılmış gitmiş. Bütün malını tasadduk ediyor. Sermayenin hepsi. Öyle yaşamış insanlar, mübarek insanlar yani. Duha namazını kılarlarmış. Allah bize de nasip etsin. Biz onlardan daha büyük nimetlere mazharız. Bizim gecemiz gündüz gibi elektrikle aydınlanıyor. Kışımız yaz gibi sobalarla, kaloriferlerle ısınıyor. Efendim fırınlarda efendim kabarmış, efendim kızarmış, çıtır çıtır, buram buram efendim ekmekler, efendim çeşit çeşit nimetler, meyveler. Ben şeyin bir zengin bir manav dükkanının önünden geçmeye bayılıyorum. Hele böyle bir sebze çarşısına gitmeye bayılıyorum. Çok zevk alıyorum. Yani hani alem böyle şeye gezmeye tozmaya gider. Ben çarşı pazarda bir sebze çarşısına daldım mı mest oluyorum. Sübhanallah. Sarı, portakal, limon, efendim salkım salkım, üzüm, efendim şu rengi, bu rengi, bilmem uzun kavunlar, karpuzlar, şeftaliler, erikler, tatlılar, tuzlular. Yani insan bayılır sırt üstü Allah'ın verdiği nimetlere. Hamdü senalar olsun. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz, insanın kemikleri var, kemiklerinde mafsalları var. Her mafsal için sadaka lazım. Demek ki sözü şöyle biraz derinlemesine düşünecek olursak muhterem kardeşlerim, her mafsal bizim için bir nimet. Kolunuzu düşünün efendim, tarladaki kargaları kaçırmak için yapılmış korkuluk gibi hiç kıpırdamıyor, böyle duruyor. Bu kolda ne yaparsın? Kol yaratmış Allah, mafsalı yok. Kargaları mı kışalayacaksın? O kışalayamazsın ki. Bir ayak olsa, bükülmese, kıvrılmasa, nitekim bazen rahatsızlanıyor, romatizma oluyor, şey yapıyor, kıvıramıyorsun. Şu parmaklar her bir kıvrılıyor. Her bir kıvrımının ne hikmetleri var? Bu parmak küçük olmuş, sebebi var. Bu parmak biraz yana gelmiş, sebebi var. Tebarekallahu ahsenil halikin. Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. Bildiği var, sebebi var. Hep bütün parmaklar bu tarafta olsa, 5 tanesi de böyle olsa, tutma işi kolay olmaz. İyi ki bu parmak bu tarafa geldi. Hikmetli. Bir göz yaratmış görsün diye kullarım, ibret alsın diye üstünü kirpiklerle donatmış, ışığı süzmek için. Kapakla kapatmış, tehlikelerden korumak için. Bir sinek gelse gözümüz 2 saat sulanır. Ovuştura ovuştura bir hal oluruz. Bir toz kaçsa bir hal oluruz. Şıp kapanıyor otomatik. Hem bize sormadan kapanıyor. Otomatiğe bağlanmış. Ne dersin? Karşı taraftan göze doğru bir tehlike geliyor. Kepenkleri kapatayım mı, kapatmayayım mı? Hele bir düşüneyim. Yarın gel, bugün git yarın gel. Devlet dairesi gibi. Yarın gel, o yarın gel deyinceye kadar gözün içine neler girer. Şıp kendisi kapanıyor. Hiç kimseye bir şey sormuyor. Neden? Allah otomatik sisteme bağlamış. Göz korunsun diye. Efendim suyu gitmesin diye, susuz kalmasın diye göz suyu şey yapmış. Bunun üstüne gelir mikroplar yapışır da bu hassas efendim uzvu zedeler diye göz suyunun içine efendim antiseptik maddeler koymuş. Yani mikrop öldürücü özelliği var. Efendim bu gözü biraz iç tarafta yaratmış, kafatası kemiğinin mahfuz bir yerinde. Yani böyle patlak gözümüz olsa çoktan zedelenirdi, bir yere vururduk biz bunu. Çizerdik, bozardık ama kuytu bir yerde. Mahfuz bir yerde. Üstten de ter gelmesin diye bu tarafa da böyle bir çit yapmış. Yukarıdan gelen terler
şuradan şöyle kaşlardan aşağı doğru meyilli akıtıyor bu tarafa doğru.

Yaratan tebarekallahu ahsenel halik. Ne güzel yaratmış. Yaradan ne hoş yaratmış. Ne hoş yaratmış. Her şey güzel. Hepsinden güzeli, hepsinden güzeli akıl nimeti vermiş. Hepsinden güzeli. Akıl nimeti vermiş, akıl erdiremezsin. Yani öyle bir büyük nimet ki esrarına akıl erdiremezsin. Bir hafıza nimeti vermiş, ta bebeklik çağından rahmetli annem beni kucağına alırdı da şöyle yapardı da böyle yapardı da şeyinden, ta alfabeden, karga karga gak dedi zamanından, ta bu zamana kadar her şeyleri hafızana yerleştiriyorsun. Nereye yerleştiriyorsun? Raf lazım olsa İstanbul şehri kadar raf yapmak lazım. O bilgilerin hepsini. Kitaplara yazmak gerekse ciltler dolusu kitap lazım. Onlarla hantal yürüyemez insan. Yani bilmem Mısır'daki piramitler gibi kitap yiyorlar etrafımıza. O bilgileri yazacak olsak. Nereye sığdırmış biliyor musunuz? Tebarekallahu ahsenül halikin mercimek kadar hafıza merkezine sığdırmış. Mercimekten de küçük bir. İnsan beyninde küçücük bir yere sığdırmış. Bu hafızanın hepsi, bütün malzemesi oraya giriyor. Şiirleri hatırlıyorsun. Bilmem 6000 bilmem kaç küsur ayet-i kerime iyi ezberliyor. Hafız efendi söylüyor. Efendim bilmem ilimler, çeşitli bilgiler. Bak Allah bize nasip etmiş, Arapçayı biliyoruz, başka bir dilden okuyoruz, harfleri görüyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyorsunuz. Seneler senesi konuşuyoruz, konuşmalarımız bitmiyor. Ne sanat, ne hüner, yani Allah-u Teala Hazretleri topraktan neler yaratmış, neler yaratmış. Şimdi bizim bu kemiklerimize de, bu kemiklerimizin eklemine de o gözle bakacağız. Bu eklemler de bir nimet. Her bir nimete şükür lazım, sadaka lazım, ücret lazım. Parayla olsaydı bu işler, hadi sen yabancı değilsin, sana her ücretin milyonda biri kadar vermene razıyım, o kadar ver deseydi. Yani bunun ücreti şu kadar milyon ama sen onun milyonda birini ver deseydi bile, milyonda bir, yani bir milyonda 999.999 tevzilata rağmen biz bu nimetlerin ücretini ödeyemezdik. Mümkün değil. O kadar çok ki nimetler. Ödeyemez. İşte her nimet için bir sadaka lazım, bir şükür lazım. Sonra da Rabbimiz yine lütfu kereminden küçük bir sebebe bağlıyor. Şöyle yaparsan kabul diyor. İki rekat dua namazı kılarsan kabul diyor. Hepsinin şükrünü ödemiş olursun, sadakasını vermiş olursun diyor. Aslında o namazı kılmak da bizim lehimize. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. O bizi yaratan o zaten. Yaratmak Rabbimize zor gelen bir şey değil ki. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu küm ve yekûn. Ne demek manası? İnnemâ edatı tahsistir. Başka hiçbir şey gerekmez. Sadece ve sadece Rabbimiz bir şeyin olmasını istediği zaman uzun boylu bir zahmete vesaire ihtiyaç yoktur. Ol der. Küm Arapça'da ol demek. O olması gereken şeye ol der, o şey olur. İsterse olmasın. Mümkün mü olmama? Her şey onun elinde. Güç, kuvvet olur. La havle ve la kuvvete illa billah. Ol der olur. Ol der olur. Kudretine sahip olan Allah'ın bizim neyimize ihtiyacı var? Hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Vallahu ganiyyü ve entümül fukara. Allah alemlerden müstağnidir, mahlukattan müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her şey var. Her şeyi o yaratmış. Biz muhtacız. İbadete de biz muhtacız. İstersen ibadet etme, mahvolursun. Bunalıma düşersin. Streslere girersin. Hele ibadet etme, deli olursun. Allah bir gün bir duygu verir sana, o taraftan çırpınırsın. Bir gün bir başka duygu verir, bu taraftan çırpınırsın. Duygularına hakim misin? Elinde mi? Hiçbir şeye hakim değilsin. Ben düşünürüm, istediğimi yaparım. Düşünmeye hakim misin? Düşünmeye de hakim değilsin. Ve ma teşaune illa en yaşa Allah. Allah bir şeyi istemeden sen isteyemezsin bile. O kadar acizsin, o kadar nacizsin, o kadar biçaresin, o kadar yoksulsun. Allah sana her şeyi vermiş, her şeyi vermiş. Her şeyin ondan ve sana muhtaç değil ve senin faydan için şöyle yap diyor. Böyle yaparsan fayda sağlayacaksın. İyi olacak senin için diye böyle yapıyor ve insanoğlu yapmıyor. Ne kadar büyük edepsiz. Dinsizler, günahkarlar, asiler, mücrimler, müşrikler, münafıklar, zalimler ne kadar cahil. Ne kadar cahil.
Ne kadar büyük edepsizlik.

kadar bir saygısızlık yapmış. Ne çamlar devirmiş, farkında değil yaptığı şey. Olur mu öyle şey? Yani bu kadar iyiliğe karşı böyle mi yapılır? Hiçbir vefa duygusu yok mu? Hiç mi şükran duygusu yok mu? Yani birisi sana bir şey yaptığı zaman, İngiliz gelse bir şey dese thank you diyorsun. Don't mention it diyor. Bilmem. Yani basit bir insanın bir şeyine bile teşekkür ederim diyorsun. Ya Rabbin her şeyi sana vermiş. Utanmıyor musun senin faydan için emrettiği şeyi yapmamaya? Gece gündüz ağlamamız lazım bizim. Yüzümüzü saklamamız lazım insanlardan, böyle elimizi örtüp kenarlara çekilip hıçkıra hıçkıra hıçkıra hıçkıra ağlamamız lazım. Nedir benim bu edepsizliğim ya Rabbi? Ben niye bu kadar edepsiz kul oldum? Niye bu kadar duygusuz oldum? Nedir benim bu halim? Diye şey yapmamız lazım. Allah bize izan versin, irfan versin, edep nasip etsin, arif ve zarif kul olmayı nasip etsin. Edepsizlik çok kötü bir şey, edepsiz etmesin. Günahlara bulaştırmasın, şeytana uydurmasın, nefse uydurmasın, o şeytanlığı bize güldürmesin. Aldatıyor, karşımıza geçiyor, kıs kıs gülüyor. Belki kahkahayla gülüyor. Aldattım diye kahkahayla gülüyor, seviniyor. İlkâle lil insani küfür, insana der ki kafir ol, yap şu edepsizliği, günahı. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben senden beriyim, seninle ilgim yok, ben Allah'tan korkarım der, kenara çekilir. Kerata, hani beni kışkırtan sendin ya, ilk başta sen ateşledin ya bu işi. Şeytan, maksadı kandırmak. Allandırır, kullandırır, süsler, boyar, ondan sonra günahı işlettirdikten sonra kenara çekilir. Böyle düşmana Allah bize gülme şeyi vermesin. Düşmanının gülmesi çok fena. Kıs kıs gülüyor. Oh, bu da benimle beraber cehenneme gidiyor diye gülüyor. Arif kullarına ihsan ettiği ilimleri bizlere de nasip eylesin. Sevdiği kul olmayı bizlere de nasip eylesin. Biz de ömrümüzü bu dedelerimiz gibi, mayamız güzel, yolumuzu daha öncekiler çizmişler. Biz de onlar gibi güzel kulluk ederek geçirelim. Biz de malımızı, mülkümüzü, aklımızı, fikrimizi, varlığımızı, yoğumuzu, bilgimizi, müktesebatımızı Rabbimizin rızası yolunda geçirelim. Harcayalım, sarf edelim. Ömrümüzü Allah'ın istediği kul olarak yaşayalım. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Duha namazı 2 rekat kılınır. En azı 2 rekattır. 4 olur, 8 olur, 12 olur. Duha namazı kılın inşallah bundan sonra. Ben esnafım hocam. Tezgahın kenarına bir seccade koyuver, ne olacak? Şimdi bizim arkadaş diyor ki, otobüste gidiyoruz. Şoföre diyorum ki namaz kılacağım. Şoför veya muavini diyor ki oturduğun yerden kıl, caizdir. Müftü kesiliyor. Ya sen şoför müsün, müftü müsün? Fetva veriyor. Baktım öyle olmuyor diyor. İhtiyacım var diyorum diyor. Hemen duruyor. Yani otobüsün içini pislettirecek. İhtiyacım var diyor, hemen duruyor. Genel işte cırt cırt cırt cırt freni, efendim şey yapıyor, el frenini duruyor. Ben de diyor iniyorum aşağı diyor, Allah'a ekber namazı kılıyorum. Hani ihtiyacım var dedim. Bu benim ihtiyacım işte. İbadete muhtacım ben. Allah'a kulluk etmeye muhtacım ben. Allah'a itaat etmeye muhtacım. O beni yarattı, emretti. Ben bu vakitte bu namazı kılacağım. Öteki işi yapmaya razı olmuyor, namaz kılmaya razı olmuyor. Şoför akılsızlığına bak. Onunla o kıyas kabul eden insanoğlu çok cahil. Kafasını çalıştırmadığı için durumunun ne kadar fena olduğunu görmüyor. Bunu bir yerden söyleseler, Merih'ten gelen bir adama deseler ki dünyada bazı insanlar vardır, öyle acayip zihniyetleri vardır ki şu işi yapmaya müsaade eder de bu işi yapmaya müsaade etmez. Merihliler güler, kargalar da güler. Belki kargalar bizden daha iyi Allah'ın mahlukları. Çünkü öyle yaratılmış. Ama insanların bir kısmı kargalardan fena. Allah'ın en büyük nimeti hidayettir. Bu nimeti bizim elimizden almasın. Nasip olmuş, camisine gelmişiz, ibadet etmişiz, huzuruna kabul etmiş. Sevine sevine gideriz. Rabbimin huzuruna kabul olundum. Elhamdülillah dua ettim. İsteklerimi sundum. O yüce dergaha gidiyorum. Reis-i Cumhur'un yanına kadar gitsen defol. Sen kimsin deseler, daha köşkün kapısından sokmasalar ne yaparsın? Üzülürsün, ağlarsın, sızlarsın veya kızarsın, bağırırsın, kökürürsün, çağırırsın veya edebinin durumuna göre ağzını açarsın, gözünü yumarsın. Allah-u Teala Hazretleri huzuruna kulu kabul ediyor. Nasip etmiş, kabul ediyor. Çok büyük nimet. Ötekisini de kabul etmemiş, kılmıyor. Adamın zengin birisinin kölesi varmış, beraber yolda gidiyorlar, ezan okunuyor, şöyle göz ucuyla bakıyor, efendinin namazla, niyazla, ibadetle,

0: ilgisi yok. Kendisinin içi gidiyor kölenin. Ezan okundu. Allah hayya alel salah dedi. Haydi namaza gelin dedi. Hayya alel felah. Kurtuluşa gelin. Burada kurtuluş var dedi. Müezzin Allah'ın davetini sundu. Bağırdı. Ağaçlar duydu, kuşlar duydu, efendim cinler duydu, insanlar duydu. Adam namaz kılmaya yanaşmıyor. Efendim müsaade eder misin, şurada ben namazımı kılayım diyor. Giriyor içeri. Giriyor, sünnet kılıyor, farz kılıyor, dua edecek, tesbih çekecek. Efendi dışarıda volta atıyor bir o tarafa, bir o tarafa. Yürüyor yürüyor, eli arkasında falan, sinirleniyor geç kaldı falan diye. Kapıdan bağırıyor, hey neredesin, niye çıkmıyorsun? Dışarıya bağırıyor. Köle de dönmüş demiş ki, seni içeriye sokmayan beni de dışarı bırakmıyor. Sen efendisin ama ahirette kim bilir ne olacaksın. Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor. Nice dünya köleleri vardır ki ahirette efendi olacak. Nice dünya bayları vardır ki, zenginleri vardır ki, eski Türkçe'de zengin demek, efendim ahirette yoksul olacak. Belki kölesine muhtaç olacak. Belki kölesinin önünde diz çökecek, belki yalvaracak. Affet beni diyecek. Belki çocuğunun önünde yalvaracak. Belki karısının önünde yalvaracak. Affet ben ettim sen etme diyecek. Allah bize akıl fikir versin. Vermiş de kullanmayı nasip etsin. O vermiş, Rablığını yapmış, ikramını, ihsanını yapmış. Kullanmak vebali, mesuliyeti bize. Kullanmazsak biz vebal bize. Suç bizim. Çünkü verdim diyecek. Dileyen, düşünen düşündü, buldu. Hakikati buldu, vazifesini yaptı diyecek. Sen neredeydin? Sen niye yapmadın diyecek.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

boş durmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman efendim sonuç daha kötü oluyor. Bunların hepsinin nazarı dikkate alınması lazım. Din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir kendisini sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline, sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak

0: ahiretini düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitimle olur.
1: Akra.

Dua vakti, sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah,

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allahım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda,

0: Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim.

0: ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
0: الله بنا يتر Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike namutu ve ileyken nüşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâlikal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.
1: Allah'ım,

0: Senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
2: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
3: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
4: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
5: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugdale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
6: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
7: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
8: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
9: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
10: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım.

0: Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu: yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep: sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum: evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesi daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse, bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek, çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: insanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayrolur. Sıkılınca sabrederiz. Hayrolur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayrolur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akran, yol arkadaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim kaynaşması lazım. Tanışması lazım. Selamünaleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle.

düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan oğlu çok muhterem ve çok da nazik, çok da kıymetli bir mahluktur. Ne altında ölçülür, ne yakutlarla ölçülür.

insana hiçbir şey muadil olamaz. Fakat hepimizin bildiği gibi biz doğuştan itibaren terbiyeye muhtaçız. Eğer analarımız, babalarımız bize bakmamış olsalar biz harap oluruz. Mutlaka anne babanın himayesinde terbiye olacağız. Ta geçsin diye kadar. Mekteplere verirler. Okuruz. Dünyamızı öğreniriz. Din mekteplerine verirler. Dinimizi öğreniriz. Fakat bunların hiçbirisi de bize kafi değildir. Bilgi ayrı iş. Allah'a sevgili kul olabilmek ayrı iştir. Bu dünyaya gelişimizin yegane sebeplerinden birisi, bu varlığın sahibi olan Allah-u Celle ve Ala'yı tanımak, bilmek, ona, onun emrine münkat bir halde emrini geçirmektir. Ki ahiret saadeti bunun altındadır. Yoksa dünyasını mamur edeceğim diyerekten ahiretini harap eden insanların dünyalarda bir şey yaramaz, ellerine bir şey geçmez. Çünkü her gelen gitse gerektir dedikleri hepimizin malumudur. Kim bilir ne kadar insan gelmiştir, gitmiştir, daha ne kadar kim bilir insan gelip gidecektir. Bunların hepsi bu dünyadan ahirete geçen insanlardır ki bu dünya o ahiretin köprüsüdür. Köprüsüdür, başka şey değildir. Yani bu köprüden geçerken nereye gideceğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini düşünmeyen insanın insanlıkta biri olmasa gerektir. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimşan'ın 13. sayfasının baş ayetinde der ki Yusuf Aleyhisselam'dan naklen Estağfirullah وَمَا اُبَّرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Bizi Allah Celle ve Ala yaratmış bir nefsimiz vardır. Bu nefsimiz şöhretle, kibirle, gazapla, gazıpla, enva çeşit kötü huylarla böyle süslenmiş, becerilmiş bir mahluk. Bunu kendi haline bırakırsanız mektep bunu tahsis etmez. Mektep sana dünyayı öğretir. Öteki mektepte de dinini öğrenirsin. Fakat Allah'a sevgili olmalarının yolu bambaşka. Mutlaka şu camiyi yaparken biliyorsunuz birçok eşya kullanmıştır. Fakat hepsi bir terbiyenin mahsulüdür. Direği dağlardan gelmiş, öyle değil. Düzeldirilmiş, işe yarar bir hale gelmiş. İşte caminin şurasına, burasına konmuş. Taşları da öyle. Diş taşlarını görüyorsunuz. Ustaların elinden geçmiş, yontulmuş, şöyle olmuş. Bu tarafına da taşları eritmişler, güreş yapmışlar. Efendim üzerlerini sıvalamışlar, düz bir hale getirmişler. Bunlar hep bir emeğin mahsulüdür. Bugünkü çıraklarımız çalışırlar, ustaların yanında usta olurlar bir gün sonra onlar da. Eğer bunlara hizmet etmeseler, sanatları kolayca öğrenemezler. Kendi kendime yapacağım dersen olmaz, beceremezsin. Birçok kimselerin arabalarını bozarsın, saatlerini bozarsın, şunu bozarsın, bunu bozarsın yapacağın yerde, hayır yapacağın yerde şer olur. Binaenaleyh muhakkak mektepte gidip nasıl okumayı öğreniyorsak, insan da terbiye yollarını öğrenmesi lazım. Terbiye yolunu öğrenmeden Peygamber böyle dese ki وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِي. Niçin? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ. Bu nefis hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Daima onun gayesi cehenneme adımı sürükleyebilmeye çalışmak. Bir nefis 70 tane şeytana bedeldir. Onun için nefisle mücadele de kolay bir şey değildir. Bu taş yonulmadan buraya konursa bu cami durmaz. Yıkılır. Evler de öyledir. Direkler düzeltilmeden konursa olmaz. Yıkılır. İnsanlar da düzelmeye mecbur. Düzeltilmeye mecbur. Binaenaleyh insan büyük ve küçük bir cümle günahlardan hatta mekruhlardan bile kaçınması lazımdır. Bunlar bizim insanlığımızı kemiren mikroplardır. Bugünkü cesedimizi kemiren mikroplar var ya, işte birçok hastalıklardan bahsederler. Onlar

0: cesedimizi yiyirler. Ceset nasıl olsa toprağa mahkumdur. Nasıl topraktan geldi? Yine öyle toprağa gidecek, o odur. Fakat asıl bize makrub olan gönüldür, gönül. Ruhdur, kalptir. Kişi tatlı derler. Bu gönlün muhafazası, cesedin muhafazasından 100.000 defa daha kıymetlidir. Bunun için Cenab-ı Hak da buyurur ki, ben kulumun kılığına bakmam, güzelliğine bakmam, zenginliğine bakmam, şusuna bursuna. Benim baktığım kulumun gönlüdür, gönlü. Kulü ve kim diyor. Kalplerine bakarım. Bunun kalbinde hayır varsa ne mutlu kula. Eğer onun kalbinde hayır yoksa ne yazık kula. Binaenaleyh bizim şimdi en muhtaç olduğumuz şeylerden birisi de biz aciziz. Her bakımdan aciziz. Ne kadar büyük insan olursan ol, ne kadar kuvvetli insan olursan ol, çocukluğumuz nasılsa bir gün ihtiyarlığımız da öyle oluyor. Ondan sonra zayıf bir hale düşüyoruz. Her zaman bu zafiyet üzerimizde mevcuttur. Bunun için bize daima varlığın sahibi Allah'a ellerimizi kaldırıp aman ya Rab, aman ya Rab demek mecburiyetinde değiliz. Bu mecburiyeti hissetmedikçe, ondan imdad-ı ilahi istemedikçe, fazl-ı ilahiye nail olamadıkça bir şey olamaz zavallı. Bundan dolayıdır ki Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl tadarruh niyaz ediyor? İslam'ın öncüsü ve ilk İslam. Bütün varlığını İslam yolunda feda etmiş. Peygamberin bugün de varisi olarak yanında yatıyor. O nefsine nasıl diyor, hitap ediyor? Bunun için biz daima Allah-u Teala'ya tadarruh ve niyaz ederekten aman ya Rab ben acizim. Ben bu dünyada bu kendimi kurtarmakta gücüm yetmez. Bana imdad-ı ilahini iliştir, tevfikini refik eyle. Binaenaleyh diyor ki, el-ucbu hücab-ı tevfik. Ucub kendini beğenmektir ama diğer günahların hepsi de böyledir. Günahların hepsi de böyledir. Şunu kısa bir misalle izah edeyim. Değirmeni yaptınız. Çok güzel, taşları, maşları, her şey iyi. Fakat değirmenin suyu gelmezse o değirmen neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. İşte bilgi çok, hüner çok. Her şey çok ama Allah-u Teala'dan rahmet-i ilahiye gelmezse ne yaparsın o gönlü? Onun için o gönlün sahibine Cenab-ı Hak 5 defa önüme gel, huzuruma dur, ellerini aç, benden iste. Üd'ûni festecib leküm. Ben duaları kabul edeyim. Herkese vereceğim nasıl ki bu kadar alemi yaratmışım. Sizi de istediklerinizi vermekten kaçınamam, korkmam. Hazinem bitmez, tükenmez. Hazinem bitmez ve tükenmez bir hazine-i malikim. Allah hepimizi affetsin, tevfikini refik etsin. Dünyayı dünya bilelim. Fakat bu dünya bizim değil. Hepimiz buradan geçecek gerek. Binaenaleyh gideceğimiz yer toprak değil, ahirettir. Ahirete gitmek için hazırlanalım. Bunu toprağa gömecekler. Çünkü toprak ne oldu bu? Asıl gideceğimiz yer ahiret aleminin cennetleridir. O cennetlere girmek hepimizi Cenab-ı Hak nasip etsin, lütf etsin, ihsan etsin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne,

Yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin

0: ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra reklam.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler. Hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 29 Haziran Pazartesi sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle Hicri takvime göre de 14 Muharrem 1448 sabahına eriştik. Bu yılın ilk ayı Muharrem'i yarıladık neredeyse. Günler hızla akıp geçmekte. Efendim bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. 0501-630-3030 Akra Mobil hattına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Akra Medya'da yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberlerin bir kısmı. Buradaki haberlerden, başlıklardan biri de ilk sav aşure ikramlarıyla gönüllere dokundu şeklinde tefekkür ve yenilenme ayı Muharrem'in en kıymetli günü olan aşura muhabbeti artıran ikramlarla idrak edildi. Yine server gönüllerin katkısıyla binlerce kişiye de askıda aşure hediyeleri ulaştırıldı. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı, kadim aşure geleneğini günümüzün ihtiyaç ve imkanlarına uygun bir anlayışla yeniden yorumlayarak bu müstesna gün için özel hazırlıklar gerçekleştirdi. Eyüp Sultan'da Şah Sultan Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara aşure takdimlerinde bulunuldu ve aynı zamanda buradan geçenlere de askıda aşure etkinliği kapsamında dağıtımlar da yapıldı. Şah Sultan Külliyesi'nde düzenlenen programa Server Onursal Başkanı Sayın Muharrem Nurettin Coşan da teşrif ederek katılımcılarla tek tek selamlaştı. Bu haberi özel fotoğraflarıyla Akra Medya'da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Muharrem ayının yarısına ulaştık. Bir sonraki ay Safer ayı. Bir Safer 15 Temmuz tarihinde doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle gönül dostu alim Mehmet Said Kotko hocamızı yad edeceğiz. Akabinde takvimler 13 Safer'i gösterdiğinde yani 27 Temmuz Pazartesi günü sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda bu kez doğumların hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızı da dualarla yad edeceğimiz Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması gerçekleşecek. 27 Temmuz Pazartesi sabahı başlayacak olan program için kayıtlarda alınıyor bir yandan. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.meci.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler değerli dinleyenlerimiz. Bu sayfadan bilgilere kayıt formuna ulaşılabiliyor aynı zamanda. Tabii okullar kapandı, yaz tatili başladı. Çocuklar için pek çok etkinlik, hazırlık programlar var. Onların katılabileceği pek çok özel programlar, etkinlikler söz konusu. Çeşitli kurslar da aynı zamanda bu dönemde sosyal, kültürel, manevi gelişim için büyük katkı sağlıyor. Akra Medya'da çocuklar bu eserle Kur'an okumayı daha kolay öğrenecek başlıklı bir haber var. Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için hazırladığı Kur'an Yolu, Kur'an Okumayı Öğrenme Başlangıç Seviyesi eserini okurlarıyla buluşturdu. Başlangıç seviyesine uygun olarak hazırlanan eser, Kur'an harflerini tanımaktan doğru telaffuza kadar temel okuma becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Sistemli ve kolay anlaşılır içeriğiyle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden kitap, Kur'an öğrenme sürecini adım adım ilerleyen bir eğitim yöntemiyle sunuyor. Özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların tatil dönemini hem verimli hem de manevi yönden faydalı bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacak eser, Kur'an öğrenimine ilk adımı atmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte planlayabilecekleri yaz dönemi, okuma ve eğitim programlarında da rehber olarak kullanılabilecek kitap, tatili kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi amaçlıyor. 120 sayfadan oluşan eser, renkli sayfa tasarımlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırırken, yaz Kur'an kurslarında ve bireysel çalışmalarda rahat bir okuma imkanı da sağlıyor. Ayrıntılar hem haberimizde hem de Selver Yayınları web adresinde yer alıyor.

Avrupa'daki sıcak hava dalgası Türkiye'ye ulaştı. Bugün, yarın ve çarşamba sıcakların birçok yerde mevsim normallerinin 6 ila 7 derece aşması bekleniyor. Avrupa'nın batısında günlerdir etkisini sürdüren ve çok sayıda sıcaklık rekorunun kırılmasını beraberinde getiren sıcak hava dalgası yön değiştirerek Türkiye'ye yöneldi. Profesör Doktor Orhan Şen, önümüzdeki 72 saatin özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçebileceğini belirtti. Hem aşırı sıcaklara hem de artan yangın riskine karşı uyarılarda bulundu. 3 gün boyunca en yüksek sıcaklıkların Ege bölgesinde görülebileceğini belirten Şen, sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek ilin Aydın olabileceğini söyledi. Gölgede ölçülen sıcaklıkların Aydın'da 42 dereceye kadar yükselebileceği belirtilirken, İzmir, Manisa ve Denizli'de termometrelerin mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklar 38-40 derece ulaşabilir. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de sıcak hava dalgasında etkilenebilecek yerler arasında, Batı Karadeniz'de ise Kocaeli'den Bartın'a kadar uzanan hatta sıcaklıklar 36 ile 38 dereceye çıkabilir. Bunun Haziran ayı için sıra dışı olduğunu ifade eden Şen, Ankara'da da 32-33 derecelere çıkabileceğinin beklendiğini söyledi. Güneydoğu Anadolu'da da görülebilecek 45 dereceye varan sıcaklıkların ise bu gelen sistemle bağlantılı olmadığını, bu değerlerin bölgenin kendi iklim özelliklerinden kaynaklandığını, ancak Temmuz ayında beklenen sıcakların Haziran ayında görülmeye başlandığını söyledi. Diğer yandan önemli uyarılar da var. Sıcak çarpmasına dikkat. Gün içerisinde güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Orman yangınlarına karşı oldukça teyakkuz halinde ve tedbirli olunmalı. Bir de aşırı sıcaklarda park halindeki araçların iç sıcaklığı kısa sürede 50-60 dereceye ulaşabiliyor. Araç içerisinde çakmak, parfüm ve benzeri basınçlı ürünler bırakılmamalı. Çocuklar ve evcil hayvanlar da hiçbir koşulda araç içinde bırakılmaması gerekiyor uyarısında bulundu. Diğer yandan klima kullanımında da ciddi artışlar söz konusu tabii. Cihazlar çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılırsa ortam hızlı serinlemiyor, elektrik tüketimini artırıyor. Verimli klima kullanımının hem enerji tasarrufu hem de elektrik şebekesindeki yükün azaltılması açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, konfor ve tasarruf dengesi için 24 derecenin oldukça ideal olduğu belirtildi. Diğer yandan beslenme hususunda da dikkat edilecekler paylaşılmış. Sıcak havada bol su tüketimi, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmak, sebze, salata ve yaz meyvelerine ağırlık vermek tabii kararında dozunda olması da önem taşıyor. Aşırı meyve tüketimi şekerin artmasına sebebiyet verebiliyor. Ayrıca en önemlisi gıda hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Açıkta satılan gıdalara karşı süt, yoğurt gibi hemen bozulabilecek özellikle tavuk ürünleri gibi riskli gıdalara karşı da tedbirli olmakta fayda var.

Yine AKVM'de yer alan özel haberlerden birini paylaşalım. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT tarafından gençlerin doğayla bağını güçlendirmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla geliştirilen tescilli marka çalışması Mikaki, doğanın içinde gerçekleştirilen özel bir etkinlikle farkındalık sağladı. Adını minder, kahve ve kitap kelimelerinin ilk hecelerinden alan Mikaki, bireyin doğayla yeniden bağ kurmasını ve bu süreçte kendi duygu ve düşünce dünyasını keşfetmesini hedefleyen özgün bir etkinlik modeli olarak hayata geçirildi. Etkinliğin temelinde doğanın ayrılmaz bir parçası olduğumuz yeniden hatırlatılırken çevreyle kurulan bağın güçlendirilmesi önem taşıyor. İç dünya ile baş başa kalabilen süreçte hem bedensel hem de ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi öne çıkan noktalardan biri. Programda konuşma yapan psikolog Tuğba Erdönmez, günlük hayatın yoğun temposunun bireyleri özbenliklerinden uzaklaştırdığını belirterek, doğayla kurulan bağın stresin azalmasına, zihinsel dinginliğin artmasına ve kişinin kendini yeniden keşfetmesine katkı sağladığını ifade etti. Tefekkürle geçirilen doğa yürüyüşlerinin zihinsel performansı ve farkındalığı desteklediğini vurguladı. Programda konuşan bir başka isim Fatma Polat ise Mikaki'nin yani Minder Kahve Kitap Etkinliği'nin yalnızca bir kitap okuma etkinliği olmadığını, programın birlikte düşünmeye, tanışma, farkındalık kazanma amacı taşıdığını söyledi. Oturduğumuz ağaca bile selam verip ona teşekkür edebilecek bir inceliği hatırlamak, ardından tefekkür ederek hayatın bize sunduğu nimetlerin kıymetini yeniden fark etmek istiyoruz. Çünkü gerçek kazanım okunan sayfalardan çok, kalpte uyanan farkındalık ve birlikte kurulan samimi bağlardır dedi. Daha pek çok not var habere ilişkin fotoğraflarıyla, özel fotoğraflarıyla bu haberi de Akrem Medya'da bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz.

Belki zamanlarda kitap okumak bir boş zaman faaliyeti olarak görülür ya da bir belki ağız alışkanlığı olarak boş zamanlarınızda neyle meşgul olursunuz sorusuna genellikle efendim kitap okuyarak şeklinde cevap verilirdi. Şimdi artık bu bile söylenmiyor tabii çünkü elimizdeki telefonlar, ekranlar, cihazlar hayatımızdan büyük bir zamanı tırnak içerisinde ve belki kelimenin tam anlamıyla adeta çalıyor. Vaktin büyük bir çoğunluğunu alıyor. Dolayısıyla kitabın hayatımızda edindiği, kapladığı yer azalıyor. Ha, belki dijital ortamlarda ya da ekranlar vasıtasıyla ya da dijital ortamlardaki çeşitli makaleler, kitaplar, bilgiler burada da alınabiliyor, tüketilebiliyor ama kitabın yeri ayrı. Konumuz tabii bu değil. Habere yansıyan hali bir araştırma sonucu olarak Türkiye'de yine boşa geçen zaman ya da zaman kullanımına yönelik fikirler ve bilgiler veriyor. Daha doğrusu aslında yaşadığımız hayata ya da günümüz dünyasına bir ayna tutuyor. Türkiye'de vatandaşların geçen yıl sosyal yaşam, oyun ve hobilere ayırdığı zamanlar incelendiğinde erkeklerin oyunlara, kadınlarınsa sanat ve hobiye daha fazla zaman ayırdığı görülmüş. TÜİK zaman kullanım araştırması verilerine göre fertler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdiğini söylüyor. Uyku ile birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat, istihdamsa 2,5 saat kadar sürüyor ve günlük 24 saat böylece tamamlanmış oluyor. Fertlerin boş zaman olarak da tanımlanan ve sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçları başlığı altında derlenen faaliyetlere ayırdığı zamansa 4,5 saat olarak hesaplanmış durumda. Söz konusu faaliyetin alt kategorileri incelendiğinde ise bu zamanın %39'unun televizyon, video gibi ortamlarda, sosyal yaşam ve %15'inin de dinlenme için ayrıldığı dile getirilmiş bu araştırmanın sonucu olarak verilen cevaplar kapsamında. Efendim mesajlarınız ulaşıyor. İzmir Bornova'dan Bilal Saygılı ulaşmış. Rabbim yeniden yeni bir gün nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. En büyük zenginlik sağlık afiyetimiz ve doğru yolda olmak. Şükür kulağımız akrada, ruhumuz huzurda. Sevgi ve saygılarla güneşli bir İzmir'den Menekşe kardeşiniz demiş. Teşekkür ediyoruz mesajları için. Oradan bir caminin fotoğrafını da iletmişler ama henüz ekranımıza düşmedi. Ayşenur'dan Gemeç, hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza derken Erol Bey de günümüz hayırlı, bereketli, afiyetimiz daim olsun. Konya'dan dostlara selamlar diyor. Hayırlı haftalar dileriz. Fethiye Kayaköy'den kulak veriyoruz. Merkezler çok sıcak ama burası serin, akra açık ve biz de yalnız değiliz demiş Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, her anımızın hayırla, huzurla geçmesi dileğiyle akra ailemize selamlar diyor mesajında. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün ultraviyole ışınlardan söz edeceğiz. Güneş ışınları, gözle görülen ışınlar, kızılötesi ışınlar, gözle görülemeyen mor ötesi ışınlar olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Ultraviyole ışınları mor ötesi ışınlar olarak adlandırılıyor. Bu ışınların neredeyse yarısı atmosfer tarafından emiliyor. Atmosferi geçen ultraviyole ışınları dünya üzerinde etkisini gösteriyor. Ultraviyole ışınlar ultraviyole A, B, C olmak üzere 3'e ayrılır. Ultraviyole A ışınları dünyadaki ışınların %95'ini oluşturur. Bunlar en uzun dalga boyuna sahip olan ışınlardır ve ozon tabakasından geçerek dünyaya ulaşabilirler. Dermatolog, estetik ve diyet hekimi Dr. Aylin Semua Aksu, özellikle cilt, göz merceği ve retinaya ulaşabilen ultraviyole A ışınları, ciltte deriye renk veren melanin pigmentini etkiler ve melaninde artışa neden olarak ciltte koyulaşma ve lekelenmeye neden olur. Göz merceğini etkiler, katarakta neden olur ve retinayı etkiler diyerek şu bilgileri aktarıyor. Ultraviyole B ışınları daha kısa dalga boyuna sahiptir ve atmosferden geçerken ozon tabakası tarafından emilmesine rağmen yine de ciltteki melanin pigmentini yüksek oranda etkiler. Ultraviyole B ışınları ile vücutta uzun süreli geç bronzluk elde edilir. Bu ışınlar özellikle 24 saatten fazla güneş ışınlarına maruz kalındığında oluşan cilt yanıklarından da sorumludur. Özellikle kızarıklık, ağrı, ödem ve içi su dolu kabarcıklar ve ağır güneş yanıklarına neden olabilir. Ultraviyole C ışınları ise canlı yaşamını yok edici etkiye sahiptir. Özellikle gözler için oldukça zararlıdır ve ozon tabakası tarafından tamamen emilir, dünyamıza ulaşmaz. Ultraviyole ışınlarının sağlığımız açısından bir takım yararları olduğu gibi zararları da var. Dr. Aksu bu etkileri şöyle açıklıyor. Güneş ışınları özellikle vücutta D vitamini sentezinde rol oynar. Sarılık, egzama, sedef hastalığı ve raşitizm gibi hastalıkların tedavisine destekleyici tedavi olarak kullanılabilir. Diğer taraftan güneş ışına maruz kalmada bilinen en erken etki güneş yanığıdır. Güneş etkileriyle cilt hücreleri ve cilt altı dokularda hasar, erken yaşlanma, yüzdeki damarlarda bozulma gibi bazı cilt rahatsızlıkları ortaya çıkar. Uzun süreler ultraviyole ışınlarına maruz kalma ve kronik etkisine bağlı olarak özellikle cilt tipi hassas olan kişilerde kanser riski taşır. Gözlerde yine katarak dediğimiz hastalığa neden olabilir. Ultraviyole aynı zamanda bağışıklık sistemini de zayıflatıcı etkiye sahip, enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Gözlerdeki kornea tabakasının ultraviyole ışınlarına karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu söyleyen Aksu, ince bir tabaka olan kornea ultraviyole ışınlarını absorbe eder, aynı şekilde göz merceği de görme işlemini yerine getiren gözün retina tabakasını korumaya yardımcı oluyor. Ancak uzun süre maruziyet sonucunda gözlerde bozukluk, korneada yanmalar, mercekte ufaklaşmalar, katarakt ve retina yanıkları görülebilir, diyor. Cilt kanserine dikkat. Melanom olarak adlandırılan cilt kanserine de dikkat çeken Dr. Aksu, kronik ultraviyole maruziyeti sonucu özellikle yüzün çıkıntılı bölgeleri yani kulak kepçesi, burun ucu veya kenarları, yanak çıkıntılı bölgelerinde sık görülen kabuklu kızarıklığın takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli görülen ve geçmeyen kabuklu kızarıklık kanser belirtisi olabilir. Tespit edildiği ilk aşamada uygun tedaviyle cilt kansere dönüşmeden tamamen normale dönebiliyor. Bu durum hasta tarafından önemsenmez, görmezden gelinirse zamanla kabuklu kızarıklık şeklindeki yaranın kenarlarında kabalaşma ve ortasında ülser dediğimiz çukurlaşma başlıyor. Bu durumu yaşayan kişi hekime gidiyor, bazen kesin tanı konulamıyor, kremler kullanıyor ama geçmeyebiliyor. Burada 3-6 ay içinde geçmezse biyopsi alınarak teşhis konulması gerekiyor. Eğer derideki ülser önemsenmezse derinleşip yayılıyor. Etkilerin kimi deriyle sınırlı kalıyor, iç organ

dağılmıyor. Ancak kimi de hem deride yayılıcı hem de iç organlara dağılıcı olabiliyor. Bu sebeple erken teşhis ve tedavinin önemi çok büyük. Peki ultraviyole ışınlardan nasıl korunmalı? Güneş ışınlarının yoğunluğu cildimizi etkiliyor. Bu sebeple güneş ışınlarının etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler giymek, koruyucu kremler kullanmak öneriliyor. Dermatolog Aylin Sema Aksu, ultraviyoleden korunmanın yolları bir takım güneş kremleri kullanmak, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce vücudun açıkta olan yüz, kollar, el sırtı gibi bölgelere bu kremleri sürerek ve 4 saatte bir yenilemek. Ayrıca uygun giysiler giyerek cildimizi koruyabiliriz. Yine koruyucu bir başlıkla yüzümüzü güneşe karşı koruyabiliriz, diyor. Ultraviyole A özellikle camdan geçebilen bir ışın, dolayısıyla cam kenarındaki eşyalarımızı da etkiler, camın arkasında özellikle araç kullanırken cildimizi de etkileyebilir. Hem erken yaşlanmaya, hem DNA hasarına, hem de ciltte bir takım kanserojen değişikliklere neden olabilir. O yüzden mutlaka cildimizi ultraviyole A'ya karşı korumamız gerekiyor. Ultraviyole B camdan pek geçen bir ışın değil, A konusunda uyanık olmak gerek. Özellikle cilt tipi 1 olan, yani beyaz tenli kişilerde güneş ışınlarına ultraviyole A'ya karşı sıkı tedbirler almak ve korumak lazım uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyenlerimiz, ultraviyole ışınların hayatımızın nasıl etkilediğine dair örnek ve bilgiler paylaştık.

0: Mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Biz de aktaralım hemen. Bütün arkadaşlara selamlar. Hayırlı haftalar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Başka kimler var? Bakalım bizlere mesajlarını ileten. Güzel mübarek bir hafta olsun tüm arkadaşlarımıza. Yuşa Tepesi'nden gönül dostu dualarımızla hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir hafta olması temennisiyle diyor Ebu Bekir ve Ömer kardeşler diye de eklemişler sonuna. Teşekkür ediyoruz onlara da. Firdevs Hanım beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlere kat duasını, ayet-i kerimesini paylaşarak hayırlı haftalar olsun demiş. Beyazıt'tan Duru ismiyle katılan dinleyicimiz de hayırlı günler. Akre ekibine, dinleyenlere selamlar, saygılar diyor. Teşekkür ediyoruz. Pendik'ten Kadir Yıldırım, radyo olarak zevkle ve güvenle Akre dinliyoruz yıllardır. Tüm ekibinize teşekkürler ve başarılar demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. İyi ki Akra ile birliktesiniz efendim. Başka kimler var? Bakalım ulaşan. Cennet Atalay Afyon'dan ulaşan arkadaşlarımız arasındalar. Yine mesajlarını ve selamlarını iletmişler. Bizlere teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya değerli dinleyenlerimiz. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Son paylaşımlardan biri sabah namazından sonra hangi duaları okumalıyım şeklinde bir seriyi içeriyor. Hadis-i şeriflerden örneklerle bir hadis-i şerife göre her birinizin her eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir buyruluyor. Bu sebeple her tesbih Subhanallah bir sadaka. Her hamd elhamdülillah bir sadaka. Her tehlil la ilahe illallah bir sadaka. Her tekbir Allahu Ekber bir sadaka. İyiliği tavsiye etmek sadaka. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif böyle. Tirmizi'den nakledilen bir başka hadis-i şerif ise şöyle. Bir kul sabah ve akşam üç defa şu duayı okursa hiçbir şey ona zarar vermez. İsmimin anılmasıyla ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten kemaliyle bilendir buyruluyor. Yine bir başka dua. Allah'ım senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin. Ve bu Davud'da geçen bir başka dua hadisi de böyle değerli dinleyenlerimiz Akra Medya'nın sosyal medya paylaşımları arasında yer alıyor. Sabah namazından sonra okunabilecek dualardan bazıları da böyle. Bir diğer paylaşım ise sabah ezanını duyduğum halde kalkamıyorum sorusuna ne yapılabilir şeklindeki bir soruya cevaben Mahmut Esen Gürcan hocamızın tavsiyelerini içeren bir video içerik var. Bunu da yine Akra Medya sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. Hatırlatalım efendim.
1: Yol durumu.
0: Okullar kapandı. Peki İstanbul trafiğine şu an için etkisi nedir? Nasıl gözüküyor? Tek etken bu değil elbette ama genel olarak baktığımız hafta başında yoğun bir trafik daha var karşımızda. İstanbul geneline göz attığımızda bu dakikalar için değerli dinleyenlerimiz %56 dolayında olduğunu söyleyebiliriz ki bu Avrupa yakası için %51, Anadolu yakası için %62'lik bir oranı da karşılık geliyor aynı zamanda. Önemli bir not, D100 15 Yılmaz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu yönünde orta şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş. Tam da köprü güzergahında bir şerit trafiğe kapalı ve tabii ki doğal olarak da burada yoğunluğa ciddi bir etkisi söz konusu. Avrupa yakasından bir başka uyarı var. D100 İncirli Merter yönündeki araç arızası sebebiyle burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bu da bir başka önemli not olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan Etem Elmalı Kavacık yönündeki bir başka kaza nedeniyle burada da bir şerit trafiğe kapalı. Sabah trafiğinde İstanbul'da birkaç noktadan gelen önemli uyarılar, dikkat çekilecek güzergahlar böyle. Aman dikkat diyelim, takip mesafesine yer yer birden açılan ve sonrasında birden duran trafik sebebiyle beklenmedik ve zincirleme olabilecek kazalar söz konusu olabiliyor. Diğer çalışma yapılan güzergahlara da göz atalım. Karayolları günlük yol durum bülteninde özellikle Anadolu Otoyolu'nda Gebze Hereke arasında otoyol ulaşıma kapalı. Ulaşım buradan D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Özellikle akşam saatlerinde ciddi bir trafik yükü söz konusu oluyor. Bununla beraber Sakarya Düzce güzergahında Hendek Doğu çıkışında Bozüyük Bilecik Mekece yolu üzerinde Kayseri Kırşehir İzmir çevre otoyolunun başında Ankara Kırıkkale Delice otoyolunda çalışmalar var. Dikkat çekilen bazı güzergahlar da bugün için böyle. Aman dikkat diyelim, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmekte fayda var. Hayırlı yolculuklar temennimizle. Bir eser daha dinleyelim, birazdan yeniden buradayız efendim.

0: Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Efendim yeniden birlikteyiz. Son yıllarda dikkat çekilen önemli hususlardan biri makyaj kullanımının çocuk yaşlara kadar düşmesi, aslında hiç ihtiyacı olmadığı halde bir özentiyle kullandırılması ve oldukça hassas olan ciltlerinin de bu kimyasal makyaj ürünleri sebebiyle ciddi zarar görmesine yönelik bir uyarı haberi aynı zamanda bu. Tüketim kültürü son dönemde küçük kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Sosyal medyada benimle hazırlanın ve okul sonrası rutinim gibi çeşit çeşit isimlerle içerik üreten çocuklar, genç yaşlarda kırışıklık tedavisi için önerilen kremler kullandıklarını anlatıyorlar. Özellikle sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına teşvik ediyor. Araştırma paylaşılan 7600 cilt bakımı içeriğinde 400'ünün 13 yaş altındaki çocuklar tarafından kullanıldığını ortaya koydu. İçeriklerin de çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında yaygınlaşan cilt bakım takıntısı öne çıkıyor. Kozmetik tüketimi masum ve eğlenceli bir öz bakım kisvesi altında sunulurken bazı kozmetik ürünlerde çocuk dostu cilt bakımı şeklinde pazarlanıyor ve hem tüketime hem de hiç gerek yokken çocukların kullanımına ve nihayetinde onların sağlığına zarar verici bir şekle bürünüyor. Efendim buradan Bosna Hersek'e uzanalım. Ayvazide şenlikleri bir kez daha gerçekleşti. Bu yıl hatta 516. kez düzenlenen Ayvazide şenlikleri kapsamında programa katılan 320 atlı geçit töreninde bulundu. Boşnakların İslam'ı kabul etmelerinin en önemli sembollerinden biri olan Akhisarlı Ayvazide anısına düzenlenen etkinlikler için ülkenin pek çok şehrinden gelen atlılar coşkuyla ve alkışlarla karşılandı. Yüzlerce atlı geleneksel kıyafetleriyle ve sancaklarıyla birlikte yol aldılar. Geçit töreninde bulundular ve ardından etkinliklerin yapıldığı yere geldiler. Boşnakların İslam'ı kabulünün en önemli sembollerinden biri olarak yıllardır uygulana gelmekte ki bu yılda 516. kez gerçekleştirildi. Akabinde açık alanda bir araya gelinerek burada özel programlar yapıldı, mevlitler okundu, namaz kılıp dua edildi ve program tamamlandı. Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvazide'de inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Pursaç, bir diğer adıyla Akhisar kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua eder. Kuraklığın sona ermesiyle bölge halkı da bu durumdan etkilenerek Müslüman olur. Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik 1990 itibariyle yeniden düzenlenmeye başlar ve günümüze kadar ulaşır. İşte bu yılda 516. kez gerçekleşmiş oldu. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Gaziantep'ten selamlar. Evimizde Akra hep açık. Sizleri her zaman takip ediyoruz. Ayrıca bilgileniyoruz demiş. Döne, Katran ve ailesi çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere de. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler arkadaşlara selamlar. Avcılar İstanbul'dan yazmış. Kenan Aksu Bey de bu mesajı bizlere evvelki bölümde de aktardığımız gibi pek çok şehirden arkadaşlarımızın yine güzel mesajlarını, dualarını aldık ve aktardık programımızda. Gün boyunca da yine diğer programlarla alakalı görüş önerilerinizi bizlere Akremobil hattımız üzerinden yani 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
2: İlk bölümde yüksek sıcak beklendiğine dair haberi paylaşmıştık. Bugün için baktığımızda ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklığın kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bir de rüzgar uyarısı var. Marmara'nın güney ile kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir. Bugün İstanbul 34, Çanakkale ve Bursa 35, Afyonkarahisar 30, Denizli 37, İzmir 38, Adana 36, Antalya 38, Ankara ve Eskişehir 32, Bolu 30, Zonguldak 28, Trabzon ve Rize 28, Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Şanlıurfa 38 derece. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri böyle. Dünyadan bazı noktalara da göz atalım. Yurdumuzun ardından Mekke 44, Medine 43, Lefkoşa 34, Aşgabat 26, Bağdat 42, Bağdat 42, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlılığı 31, diğer merkezlerden Londra parçalı bulutlu 26, Moskova sağanak yağışlılığı 22, Tokyo parçalı bulutlu 27, Taşkent sağanak yağışlılığı 34 ve Saraybosna 34 derece. Dünyada bazı merkezlerde böyle.
1: Döviz ve altın fiyatları.
2: Haftanın ve günün ilk rakamları ise şöyle. Dolar 46.63, avro 53.18 lirada, altının gramı ise 6.090 lira seviyelerinde.

0: Evdeki Huzur programında yaşlılığa değinilecek. Saat 15'te hadisler deryası var. Sadaka vermek bugünkü sohbetin konusu. 16.30'da yeni programlarımızdan Ömür Boyu Sağlık yayına geliyor. Programda yaşlılık dönemi kronik hastalıkları ve önleyici tedbirler konuşuluyor. Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'ta, gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler ise 18'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre men istafa'a minkum en yenfa'a ahahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olmaya çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlamaya, menfaat sağlamaya, yani başkalarına menfaat sağlamaya çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşat edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzir aşiretekel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allahu Teala Hazretleri biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı. İnsanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya, peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumiler'dir, Hacı Bayram-ı Veli'lerdir, Hacı Bektaşi Veli'lerdir, İbrahim Hakkı Erzurumiler'dir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad-ı Nuri'lerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyüğü iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu, birisini o almış, ötekisini Cahir Tayyar Efendimiz almış derken böyle paylaşarak çocukları geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan. Ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam böyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz, yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani? Gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansan iyi insansa efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar. Efendim Müslümanlara efendim yan gözle bakıyorlar. İşte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Salim ise zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçi ise rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcı ise işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimse ise onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı. İnsanların doğru yola gelmesine çalışmalı. İslam'ın hakim olmasına çalışmalı. İmanın kuvvetlenmesine çalışmalı. Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı. Efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla. Yani önce insana hava, güneş, su değil, önce insana iman lazım geldiğinden imanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı müesseseler, öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, kubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler, koca koca mekanlar, dedelerimiz camiler bırakmışlar bize, medreseler etrafında yan efendim binaları vesaire. Biz bunları işletmiyoruz. O medreseleri işletmeliyiz. O efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız. O mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer gurbette insan onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim ibadet edecek yerler lazım. Demek ki cami açmak en faydalı işlerden birisi. Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca, cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce camiyi yaptı. Cami Müslümanın canıdır. Cami İslami hayatın merkezidir. Cami toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, odağıdır, ocağıdır. Onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza küpe olsun, hatırınızda kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin, zalime zulmünü engelleyerek yardım edin, açları doyurun, çıplakları giydirin, efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın, efendim irşat müesseselerini destekleyin, irşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olmaya böylece siz de katkıda bulunun. Allah size evliya eylesin, cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili hatta dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Ra'd suresinde ne anlatılıyor? Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de gök gürültüsü anlamına gelen sureden bahsedeceğiz. Ra'd suresinin 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiği belirtilmekte. Sure de adını buradan alıyor. Ayeti kerimede Ra'd gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder, melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. 43 ayetten oluşur. Ra'd suresinde tabiatın Allah'ın ihtişamını kabul ve ilanı, yıldırım ve gök gürültüsünün Allah'ın güç ve merhametine delaleti, inanç ve basiret arasındaki ilişki, kalplerin huzura ermesinin yolunun Allah'ı anmak olduğu, Allah'ın vaadinden dönmeyeceği, ilahi hakikatin yayılması ve inançsızların hile ve tuzaklarının bunu asla önleyemeyeceği anlatılmakta.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Akra.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Abdülmuttalip ile Huzalar arasında ittifak anlaşması yapılışı. Beni Mazin bin Adi bin Amr bin Luaylardan, Verka bin Abdüluzza, Süfyan bin Amr el-Kümeyri, Ebu Bişr, Hacer bin Ümeyr el-Kümeyri, Hacer bin Abdümenaf bin Datır, Abdüluzza bin Kutm bin el-Mustalaki ve daha başka ileri gelenlerle birlikte geldiler. Abdülmuttalip de yanında Muttalip oğullarından bazılarıyla birlikte Erkam bin Nadle bin Haşim ve Ebu Sayfi bin Haşim'in iki oğlu Dahhak ve Amr olduğu halde 7 kişilik bir heyetle Darün Nedve'ye girdiler. Birbirlerine yardım ve iyilik yapmak hususunda anlaştılar. Bu anlaşmada ne Abdüşşems oğullarından bir kimse bulundu ne de Nevfel. Abdülmuttalip ile Huzalar aralarında bir de yazı yazıp Kabe'nin duvarına astılar. Yazıyı yazan Ebu Kays bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab idi. Nevfel bin Abdümenaf bunu görünce o da bütün Haşim oğullarına karşı Abdüşşems oğullarıyla ittifak ve anlaşma yaptı. Abdülmuttalip Huzalarla yaptığı bu anlaşmaya riayet edilmesini oğlu Zübeyr'e söylediği bir manzumeyle sıkı sıkı vasiyet etti. Zübeyr de bunu Ebu Talib'e, Ebu Talip de Hazreti Abbas'a öylece vasiyet etti. Sözü geçen antlaşma yazısı kaynaklarımızdan bazılarında kısmen veya tamamen yazılı bulunmaktadır. Beni Bekrilerle Huzalar arasındaki düşmanlık. Kureyş müşriklerinin müttefiki olan Beni Bekrilerin öteden beri Huzalarla aralarında düşmanlık vardı. Esved bin Rezn Eddili'nin müttefiki olan Beni Hadramilerden Malik bin Abbad adındaki adam, ticaret maksadıyla yola çıkıp Huzalar'ın yurtlarının ortasına geldiği sırada Huzalar tarafından baskına uğratılarak öldürülmüş ve malı da alınmıştı. Bekroğulları da buna karşı Huzalardan bir adamı öldürmüşlerdi. İslamiyet'in Mekke'de zuhurundan biraz önce Huzalarda Beni Kinanelerin eşrafından Beni Esved bin Rezn Eddili'den Selma, Külsüm, Züeyb adlarındaki üç kardeşi Arafat yanındaki Harem Hudut belliklerinin yanında öldürmüşlerdi. Cahiliye çağında Beni Bekrilerden Esved bin Rezn'lere başkalarına üstün tutulmaları sebebiyle kan bedelinin iki katı ödenirdi. Kendileri ise bunu bir kat olarak öderlerdi. Beni Bekrilerle Huzalar birbirine karşı böyle kinli ve hınçlı bir tutum içindelerken İslamiyet araya girdi. Onları ister istemez Hudeybiye müsalahasına kadar oyaladı.

0: Beni Bekrilerden, Beni Dillerin, Huzalardan öc almaya niyetlenmeleri. Beni Bekr kabilesinden Beni Diller, Hudeybiye müsalihasıyla birbirlerine karşı güven içinde yaşamalarını fırsat bilerek, Beni Esved bin Rezinlerden, vaktiyle öldürülmüş olan adamlarının öcünü Huzalardan almak istediler. Beni Dillerin başkanı ve kumandanı Nevfel bin Muaviye, bu yolda bazı girişimlerde bulundu. Ferve bin Hübeyretül Kuşeyri, hicretin 7. yılında umre yapmak üzere Mekke'ye gidince Kureyş müşrikleriyle düşüp kalkmış, onların Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı son derecede düşmanlık beslediklerini görmüş, Kureyş müşrikleri ona ''Ya senin görüşün nedir? Sen göçebe halkın ulususun.'' diye sordukları zaman, ''Sizinle onun arasındaki şu musaliha müddeti içinde davamızı halledeceğiz. Bütün Arapları kendimize çekeceğiz. Sonra da yurdunun ortasında onunla çarpışacağız.'' demiş. Mekke'de bulunduğu müddetçe Kureyş müşriklerinin danışma meclislerine katılmıştı. Nevfel bin Muaviye, Ferve'nin Mekke'den geldiğini ve Kureyş müşriklerinin meclislerine katılmış olduğunu işitince Ferve'nin çölüne indi. Ferve, Kureyş müşriklerine neler söylediğini ona haber verdi. Nevfel, ''O halde ben sizde muhakkak bir şeyler bulacağım demektir. Bizim için düşman yurdu yakın olandır. Onlar Muhammed'in heybesi gibidir. İşlerimizden bir harf bile onlara gizli kalmaz.'' dedi. Ferve, ''Kim bunlar?'' diye sordu. Nevfel, ''Kim olacak? Huzalardır. Hayırsız, kötü huzalar. Muhammed'in sağ yanında oturdular.'' dedi. Ferve, ''Bu da ne demek?'' diye sordu. Nevfel, ''Sen Kureyşilerin huzalara karşı bize yardım etmelerini iste ve sağla, ötesine karışma.'' dedi. Ferve, ''Ben size bu hususta yeterim.'' diye söz verdikten ve Nevfel'e yardımlarını sağlamak için Kureyş müşriklerinin Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Rebi'a ve Süheyl bin Amr gibi ileri gelenleriyle buluştuktan ve onların aradaki muahideyi bozmanın akıbetinden korktuklarını gördükten sonra Kureyş kavminde iş yok dedi. Huzalara saldırmak için bahane edilen son hadise. Huzalarla Kinaneler arasında en son olarak şöyle bir hadise vuku buldu. Kinanelerden Enes bin Züneym Eddili bir gün söylediği bir şiirle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hiciv ve tahkir edince Huzalardan bir genç kızmış, vurup Enes'in başını yarmıştı. Beni Bekriler Enes'in başının yarılmasını da Huzalardan öc almak için bahane etmişlerdir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Nurunla aydınlat kalbimi.

0: olma. Nurlandır beni.
1: Akra, akra, akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Akra'da yine güzel eserlerimizi paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Mikrofon başında yerimizi aldık efendim. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim şimdi Grup Dergah'tan Pervaneler isimli eseri dinliyoruz.

olmaz. Muhyiddin Arabi. Allah'ım, nasip tomurcuklarını avucumda açtır. Yüreğimizden sevgiyi, yuvalarımızdan huzuru eksik etme. Amin diyelim ve sıradaki eserimize geçelim. Kemal Faruk'tan Seyri Dünya eserini dinliyoruz.

Günahın olsa yığın, yine de ona sığın. Gazabından fazladır rahmeti Allah'ımın. Derman dertte gizlidir, derdini dert etme, merhem sende gizlidir. Efendim, bir diğer güzel eserimize, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Coşkun Karademir, Dertli Dolap.

Kimi aşık görürsen onu maşuk bil. Zira o nispetle hem aşıktır hem de maşuktur. Sevgili dinleyiciler, sıradaki eserimiz Hafız Hamidun'dan Yank Dinati. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak

0: Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
1: Merhaba değerli okurlar. Kitabımızın 3. bölümündeydik. Peygamber Efendimizin peygamberliği ile ilgili şiiri okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölüm. Sinalarda parlayan nur, Faran'da bir güneş oldu. Bu güneşin ışığından küfrün, şirkin benzesi oldu. O sevgili elçi o gün dönüyorken hanesine, hiç şüphesiz tecelliden titriyordu sinesine. Gördükleri, duydukları ilahi bir hakikatti. Hatice'ye örtün beni, örtün beni dedi, yattı. Başından hep geçenleri zevcesine anlatarak demişti, çok korkuyorum. Hatice de Cenab-ı Hak korkma dedi. Vermeyecek hiçbir zaman keder sana, çünkü iyilik ediyorsun sen daima akrabana. Düşmüşlerin, acizlerin yüklerini taşıyorsun. Konukları ağırlıyor, sen pek cömert yaşıyorsun. Varaka bin Nevfel adlı çok bilgili bir zat vardı. Görmez idi gözleri hiç, oldukça da ihtiyardı. Beraberce ona gidip hadiseyi anlattılar. Sessiz duran ihtiyarın canına tez can kattılar. Birdenbire doğrularak, ''And içerim Hakk'a'' dedi. ''Sana gelen bir melektir, Musa'ya da gelmiş idi.'' Bir gün gelip çıkaracak kavmin seni bu Mekke'den. Yaşar isem o güne dek sana yardım ederim ben. Senelerce özlediği o dost doğru güneşli yol açılırken dendi ona, insanlara kalk, önder ol. Gördüğü bir melek idi, çağlıyordu Allah sesi. Kopsa kalbi heyecandan, tıkansaydı hem nefesi, elbette ki çok değildi. Düşününüz bir o anı. Her zerreden ses gelirdi, kaplamıştı nur her yanı. Erimişti maddiliği, sıyrılmıştı vücudundan. Daldı vahiy deryasına, ürpermeler geldi bundan. Alıştığı zaman bile üzerine bun çökerdi. Vahiy nazil oluyorken inci gibi ter dökerdi. Onu böyle düşündüren, korkutan şey bu değildi. Onun asıl vazifesi çok ağırdı, çok müşkildi. Vazifesi ne sadece tebliğ idi İsa gibi, ne de bir tek kavmi yola getirmekti Musa gibi. Bu iş için bile Musa bir yardımcı istemişken Muhammed'e diyordu Hak, insanları irşad et sen. Vazifenin ağırlığı karşısında titremişti, çünkü ona yükletilen doğrusu pek büyük işti. Korkuyorum demesinde yaşıyordu bu endişe, fakat teşvik etmekteydi Hatice bu çetin işe. Alıştırmak için onu vahiy durdu bir aralık. Peygamber'e sıkıntılar, üzüntüler geldi sık sık. Bir gün gayip aleminden duyulmuştu şu ses hemen. Ey kendini saran insan, Hak'tan korkut kalk haydi sen. Peygamberimizi ilk olarak tasdik edenler. Ali Zeyd Ebu Bekir onu tasdik eylediler. Sen Allah'ın elçisisin, iman ettik biz dediler. Bu zatlardan başka daha birkaç yüksek kimse vardı. Bütün bunlar peygamberle sık görüşen insanlardı. Bilirlerdi her halini, yoktu onun hiç yalanı. Yalan dolan söylemekten çok uzaktı onun şanı. Ben Allah'ın elçisiyim.

Deyince o uyandılar. Hatice ilk olmak üzere tereddütsüz inandılar. Yeni dini neşretmeye koyulmuştu Ebu Bekir, Osman, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd, Talha, Bilal, Yasir. Abdullah'la Habbab, Erkam, Said, Süheyb, Osman, Ammar, onun yüksek gayretiyle hak dinine kavuştular. Bunlar yüksek yaratılmış, temiz soylu insanlardı. Her birinde başka başka yüksek güzel huylar vardı. Tapınırken herkes puta, baş çektiler bunlar ayrı. Diyorlardı, bir Allah var, Tanrı yoktur ondan gayrı. Canlarını tehlikeye koymuşlardı din uğrunda. Yaşamak hiçbirisinin değil idi umurunda. Erkam'ın o gösterişsiz evciğinde toplanarak din işleri konuşulur, anılırdı Cenab-ı Hak. Efendimiz peygamberliğini açıklamaya memur edilmişti. Peygamber bu güç günleri birer birer sayıyordu. 3 yıl geçti gizli gizli, hak dinini yayıyordu. Yüreklerden kin taşarken dini ilan ağır işti. Çıktı Safa tepesine, Kureyş diye ünlemişti. Çevresini saran halka, dinleyiniz beni dedi. Şu tepenin arkasında bir ordu var, bakın şimdi. Çıkacaktır hemen desem, bana bilmem ne dersiniz. İnanırız hep dediler, senin gibi bir zata biz. Çünkü senden işitmedik yalan bir söz şimdiye dek. Buradaki sözünüzde elbet doğru olmak gerek. O halde ben size dedi, eğiliyorum şimdi ihtar. Beni tasdik etmeyene yarın büyük bir azap var. Denge eşi bulunmayan Allah'ıma and içerim. Ben ki onun insanlara gönderdiği peygamberim. Siz uykuya varır gibi ölürsünüz er geç bütün. Uykudan da kalkar gibi dirilmek var mutlak bir gün. Mezarlardan o gün herkes silkinerek kalkacaktır. Sonra Rabbin divanında hesap vermek muhakkaktır. İyiliklerin, ibadetin görürsünüz sevabını. Kötü çirkin işlerinde çekersiniz azabını. İyiliklerin ahirette cennet olur mükafatı. Günahların, fenalığın cehennemdir mücazatı. Öfkelenip dağıldılar dinleyince bu sözleri. Hakkın sönmez güneşinden kamaşmıştı kör gözleri. Peygamberimizin gelmesi bekleniyordu. Onun bütün evsafını birer birer vermiş haber. Övmüşlerdi insanlara gelip geçen peygamberler. Her peygamber ümmetine onu övmüş duyurmuştur. Yüce Allah Kur'an'ında böyle beyan buyurmuştur. Ulu elçi dedi bir gün, Yaradan'ın kuluyum ben. Yine en son peygamberdim Adem su ve toprak iken. Büyük atam hak elçisi İbrahim'in duasıyım. Muştuladı İsa beni, annemin de rüyasıyım. Gördü annem rüyasında bir ışık ki par par yandı. Suriye'nin sarayları o ışıkla aydınlandı. Gerek Musa gerek İsa Muhammed'in kudumunu çok önceden müjdeleyip anlatmışlar durumunu. Bildirilmiş onun hatta Medine'ye gideceği, 10.000 kadar kahramanla Mekke'yi fethedeceği. Meryem oğlu İsa der ki, ey İsrail oğulları, ben gerçek bir peygamberim, göndermiştir size Tanrı. Benden önce indirilen Tevrat'a ben haktır derim. Bundan sonra Ahmet adlı bir elçiyi müjdelerim. İşte böyle İsa ona bir müjdeci olmuş idi. Buyruğumu tutarsanız yalvarırım Hakk'a dedi. O da size teselliler veren zatı yollar hemen. O peygamber sizin ile yaşar durur ebediyen. Mukaddes ruh odur. Onu gönderecek Cenab-ı Hak. Her nesneyi öğretecek, bildirecek odur ancak. Dost doğruca söylüyorum, sizin için gitmem gerek. Ben gitmezsem o Faraklit, yani Ahmet gelmeyecek. Onu size gönderirim gider isem şimdi eğer. Dünyayı o her hususta düzenine kor, alt eder. Size daha söyleyecek nice şeyler vardır nice. Fakat şimdi ağır gelir ma mafih o gelince, o hakikat ruhu sizi hakka irşad eyleyecek. Kendinden o söz söylemez, duyduğunu söyleyecek. Olmuşları olacağı o verecek size haber. Bütün kutsi kitaplarda vardır böyle beşaretler. Ebu Zer'in Müslüman oluşu. Beni Gıfar oymağından Ebu Zer'i tanıyınız. Hak dinine girmeden de tanırdı o hakkı yalnız. Selim aklı onu daim fenalıktan alıkordu. Allah varken puta tapmak onun için gayet zordu.
Gönlü aydın olanlara yoktur asla uzak yakın. Ne söylüyor asıl adı Cündüp olan bu zat bakın. Medine'de işitmiştim bir zat zuhur ettiğini. Peygamberim ben diyormuş, kınıyormuş putlu dini. Kardeşime git gör dedim şu adamı nice kişi. Öğren bütün maksadını, gel de bana bildir işi. Döner dönmez kardeşime ne haber var Enis dedim. Onu dedi güzel bir şey okuyorken görmüş idim. Gördüm öyle bir adam ki diyorlardı ona mürtet. Halbuki o iyiliğe eğiliyordu halka davet. Allah beni göndermiştir, peygamberim ben diyordu. Kötülükten sakındırıp iyiliğe sevk ediyordu. Kısacası bu adamın fazilettir fikri zikri. Peki dedim ahalinin öğrendin mi nedir fikri? Kimi şair, kimi kahin, kimi dedi sahir diyor. Fakat bana kalır ise kavmi ona zulmediyor. Dinleyince bu sözleri derin derin fikre daldım. Omuzuma bir dağarcık, elime bir değnek aldım. Göreyim bir ben de dedim, tuttum Mekke yollarını. Karşıladı Kabe beni, açtı bana kollarını. Hiç kimseyle görüşmedim. Beytullah'ta kaldım 3 gün. Yiyeceğim tükenmişti. Zemzem içip durdum bütün. Açlık nedir duymuyordum. Zemzem bana yetiyordu. Gecelerim gündüzlerim sessiz geçip gidiyordu. 4. gün gecesinde Beytullah'ta yalnızdım ben. O gecede Beytullah'ı olmadı hiç tavaf eden. Bir de baktım karanlığı yırta yırta geldi bir zat. Yabancıya benzemezdi. Tanıdık da değil fakat. Kimdi bu zat bilmiyorum. Gönlüm ona sürüklendi. İçerimde yanan ateş birdenbire körüklendi. Kurtulacak bir hastanın doktor gelir ayağına. İşte böyle erdim ben de o hidayet kaynağına. Namazını bitirince gidip ona selam verdim. Allah birdir, sen de onun elçisisin diyiverdim. Kimlerdensin diye sordu. Dedim Gıfar Oymağı'ndan. Kimin dedi konuğusun? Kabe'deyim dedim her an. Peki dedi neler yiyip içiyorsun burada sen? Zemzemle yaşıyorum diye cevap verdim hemen. Bu işi sen gizli tut şimdi dedi. Yurduna git. Oymağını güzellikle hak dininden haberdar et. Birer birer gelip bana inansınlar hep gizlice. Sen de çık gel yanımıza hak din ilan edilince. Seni dedim bu hak dinle gönderene and içerim. Ya bunu ben açıklarım yahut canı terk ederim. Beytullah'ta müşrikleri bir gün toplu bulmuş idim. Yüksek sesle Allah birdir, Muhammed hak Resul dedim. Bunu gören kodamanlar küpe binip göğe aldı. Ebu Zer'in üzerine hemen kesek kemik yağdı. Sabiye'yi vurun deyip kan içinde bıraktılar. Üzerine kapanarak kurtarmıştı Abbas zor zar. Bundan sonra koca mümin obasına döndü gitti. Kardeşiyle oymağından birçoğunu İslam etti. Husayn'ın İslam oluşu. Husayn bütün müşriklerin hürmetine mazhar idi. Ona bir gün kodamanlar Muhammed'e sen git dedi. Ne söylemek lazım ise kendisine lütfen söyle. Taptığımız mabutları kınamasın artık öyle. Onların bu dileğini Husayn reddeylemedi. Efendimiz gördü onu, yer veriniz şeyhe dedi. Peygamberin yanındaydı Husayn'ın oğlu İmran. Allah derken taşar idi göğsündeki kat kat iman. Babasına bakmamıştı bir yabancı kimse gibi. Çünkü ancak mümin için çarpar idi onun kalbi. Husayn söze başlayarak ayol bu hal nedir dedi. Seni bizim tanrılara çatmaya kim sürükledi? Efendimiz sordu ona. Ey Husayn kaç tanrın var? Biri gökte, 7'si de yerde dedi. Mekan tutar. Ulu elçi peki dedi bir zarara uğrar isen hangisine sığınırsın bu bir sürü tanrıdan sen? Husayn hemen cevap verdi. Hiç şüphesiz göktekine. Malın telef olur ise sığınırım ona yine. O seni bak tek başına icabette karşılarken ibadette ona şerik koşuyorsun putları sen. Bu işinden hoşnut mu o, sanır mısın bu iş makbul? Ey Husayn İslam ol da şu biçimsiz işten kurtul. Bu sözlerden Husayn'ın yüreğine doldu iman. Koşup onun ellerini, ayağını öptü İmran. İmran'ın bu durumuna Efendimiz baktı baktı, rikkat geldi kendisine, gözlerinden yaşlar aktı.
Peygamberimizin akrabasına ziyafeti ve onlara mühim bir teklifi. Efendimiz Sor halkını bir gün

eve davet etti. Bu onlara hakikatte ilahi bir ziyafetti. Ebu Talip, Hamza, Abbas bu davette bulundular. Ulu elçi benim dedi, sizlere bir teklifim var. Önünüzü sonunuzu garanti ve temin eden, getirdiğim dini kimdir çekinmeyen deruh deden. Hepsi susmuş şaşırmıştı. Fakat Ali fırlayarak, gerçi benim görüşüm az, kolum zayıf, yaşım ufak. Burada en küçük benim, zayıfçedir hem bacağım. Bütün buna rağmen dedi, sana yardım yapacağım. Peygamberimize suikastler başladı. Ne zaman ki müminlerin sayıları 40'ı buldu, yaratanın birliğini ilk iş ilan etmek oldu. Fakat bunu putperestler Kabe'ye bir tahkir saydı. Saldırdılar peygambere, haris eğer olmasaydı. Bu dehşetli suikaste parçalanmak mukadderdi. İnen kalkan kılıçlara arslan haris göğüs gerdi. Peygamber ve din uğrunda seve seve can vermişti. Şehitliğin şerefine ilk olarak o ermişti. Ebu Cehil, Ukbe gibi kan içici zalim gaddar, fazilete düşman olan sütü bozuk kafası dar, birçok soysuz edepsizler üzerlerdi peygamberi. Ona reva görülürdü işkencenin en beteri. Efendimiz Beytullah'ta kılıyordu bir gün namaz, pislik attı üzerine Ukbe denen cahil yobaz. Yine bir gün peygambere rast gelerek sövdü saydı, boğacaktı namazdayken Ebu Bekir olmasaydı. Ebu Bekir, Ukbe dedi, şu adamla nedir derdin? Rabbim Allah diyor diye boğmaya mı karar verdi? Müslümanlar işkencede. Müslümanlar birer birer uğruyordu işkenceye. Habbab dahi yakasını kaptırmıştı bu pençeye. Kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırıldı. İşkencenin dayanılmaz tamusuna batırıldı. Kurtulursun demişlerdi Muhammed'den vazgeçersen. Habbab, asla geçmem dedi. Feda olsun bu can, bu ten. Müslümanlık kolay kolay yayıldı mı sanırsınız? Peygamberin müezzini, Bilal'i hep tanırsınız. Kızgın kumlar üzerine yatırırlar çırılçıplak. Zavallının göğsüne de kaya gibi taş koyarak, bırakmazsan İslamlığı öleceksin bak derlerdi. Korkar mı hiç ölümden o, birdir Allah, birdir derdi. Yasir'i hiç sormayınız, o ne sağlam Müslümandı. Bacakları develere bağlanarak parçalandı. Eşini de tüyürperten bir vahşetle öldürdüler. Ammar ise zalimlerden dayak yedi birçok sefer. Cahiliyet zamanında ne zalimdi ah o Ömer. Hizmetçisi Lebine'yi gece gündüz döver döver, sonra biraz bırakınca acıyorum sanma derdi. Ömer'de güç bırakmadın, şimdi sana mola verdi. Lebine de buna karşı, inanmazsan Cenab-ı Hak seni derdi, hiç şüphesiz azabına uğratacak. Müşriklerin Ebu Talib'e başvurmaları. Müşriklerin uluları dediler, ey Ebu Talip, öğütle şu yeğenini. O da peki olur deyip bu püsküllü belaları baştan savdı iyilikle. Peygamber vazgeçmiyor irşadattan bir an bile. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, As, Velid, Az, Utbe, Şeybe bir kez daha başvurdular, çattılar Ebu Talib'e. Kardeşinin oğlu bizim tanrıları beğenmiyor, ecdadınız bu dünyada sapkın geldi geçti diyor. Siz de diyor olmazsanız onlar gibi cahil ahmak, bu putlara bir kez dönüp bakmazdınız değil tapmak. Duydun ya ey Ebu Talip, vazgeç artık himayeden, yahut onun tarafına geç, görelim açıkça sen. Ebu Talip sezdi işi, onlar güçlü hem de çoktu. Azgınları susturacak kendisinde kudret yoktu. Peygamber'e, yavrum dedi, sen bana bu ağır yükü yüklemesen iyi olur. Gücüm yetmez ona çünkü. Peygamberin elinde mi tebligattan geri durmak? O sadece bir memurdur, emri veren Cenab-ı Hak. Bir elime güneş dedi, ötekine konulsa ay, tebligattan vazgeçemem, bu da elbet olmaz kolay. Vazifemi başarmak için ya verecek kuvvet hüda, veyahut da yazılmıştır bu uğurda olmak feda. Ebu Talip, korkma dedi, git yavrum sen işine bak. Göreyim ben kimmiş senin bir kılına dokunacak.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı iman sorumluluğunu akıl ile temellendirmiştir. Maturidi'ye göre insan vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

0: Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi, ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler: "Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil." Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzuv, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Ataiyye adlı eserinde geçen "aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir" ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl, hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey, dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sağduyulu akıl. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey.

0: aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Şehirdeki insanın şöyle bir durumu var. O kadar bir hengame içindedir ki, koşuşturma içindedir ki durup kendine bakamayabilir, kendi iç dünyasına eğilemeyebilir. Kırsal kesimdeki insan da o hayattaki sosyal destekleriyle çok rahat, çok mutlu olabilir. Hani gündemine bir takım problemler çok gelmeyebilir. Ama hemen her insan bir kayıp yaşadığında, bir yakınını kaybettiğinde aslında kendi ölümüyle yüzleştiği için o varoluşsal kaygı gene de yaşar. Evet. Kaygı da olumsuz bir şey değildir. Evet. Kaygı bize kendimizi keşfetme fırsatı verir. Bir hasta bize kaygıyla geldiğinde aslında bu kaygının biraz da onun için bir fırsat olduğunu, kendini anlaması için, kendini tanıması için bir fırsat olduğunu biz fark ederiz. Hastamız da zamanla bunu meşrebine göre fark eder ve kendi hayatında aslında psikiyatriye veya terapiste gelmeden önceki durumundan çok daha anlamlı bir iyilik haline de ulaşabilir. Depresyon, panik bozukluk, bundan sonraki hayat kalitenizi artıracak küçük yaşam krizleri. Bununla ne yapacağım? Bunu zaten hani kaygı bozukluğu veya panik atakla gelen hastalarımızla biz paylaşırız genellikle. Neden? Çünkü hani siz de ben de tehlikeli bir durum olsa şu an burada duramayız. Bir sarsılsak mesela bir tedbir almaya yöneliriz. Bu refleks bir mekanizmadır. Sempatik sinir sistemimiz aktive olur. Kalbimiz hızlanır. Hızlı nefes alırız. Neden? Bacaklarımıza kan pompalansın. Hızlıca kaçabilelim diye. Bu doğal bir şey. Hani bu koruyucu bir şey. Fakat bunun gereksiz bir şekilde tehlike olmadan olduğunu fark edin. Oturuyorsunuz evde de sakinsiniz. İşinizi gücünüzü yapıyorsunuz. Hiçbir problem yok. O dönemde olduğunu düşünün, o zaman bu şey yanlış alarm diyoruz. Bu sıklaşırsa, sizin evde yalnız kalamamanıza sebep olursa, evden dışarıya yalnız çıkamamanıza sebep olursa, ne bileyim işte metroya, asansöre binememenize sebep olursa artık biz buna artık bu sağlıksız bir kaygı. Mesela ben hani gündelik panik atakla, panik bozuklukla gelen hastalarıma sorarım hani ilk ne zaman başladı, ne oldu? Bazen bir yakınlarının vefatında veya çok yakın olmasa bile akran vefatında, ani ölümlerde, tabii bunu istatistik bir veri olarak sunamam size ama sıkça gözlemliyoruz bunu. Bu tabii ki bir ölüm anksiyetesini ortaya çıkarmış oluyor ve hastaya soruyoruz işte ne oldu? Göğsüm sıkıştı. Peki ne olacak? İşte kalp krizi geçiriyorum sandım. Ne oldu? Öleceğim sandım. Yani aslında tersten giderek buna ulaşabiliyoruz. Bazen hasta diyor ki yani bana bir şey olacağından korktum ama diyor ki ben ölürsem çocuklarıma ne olur? Veya ben aslında kendim için endişelenmiyorum da mesela yakınlarıma bir şey olursa işte çocuk eve gelmedi, geç geldi. Yani başkalarına dair kaygılar da olabiliyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Tedavisi tabii ki mümkün. Aslında bize gelen hastalardaki tedirginlik şu oluyor. Ben tedavi olamayacak mıyım? Veya falanca yakınımda vardı, iyileşti, sonra tekrarladı. Tabii bu tekrarlayabilir. Bu biraz o kaygıya yatkınlıkla da alakalı. Fakat üzerinde çalışıldıkça, bu kaygı kaynaklarına eğilindikçe, dediğim gibi bu doğal kaygı mekanizması, sempatik sinir sistemi aktivitesi harekete geçiriliyor ya yanlış alarm şeklinde. Bunun işte medikal tedavisi, ilaçla tedavisi yapıldıkça, kişide kendine güven duygusu veya işte felaket senaryolarının aslında çok daha nadir olduğu, daha gerçekçi bir bakış açısı, bazen bilişsel davranışçı terapilerden de destek alınabilir bu konuda. Kişi daha sağlıklı bir bakış açısına kavuştuğu takdirde bunlar çok yatışıyor. Bazen ilacı bıraktıktan sonra diyelim ki hasta diyor ki işte ilacı bıraktıktan 3 yıl sonra işte bir yakınımı kaybettim. Tekrar panik ataklarım ama dedim ki bu bir panik atak. Kalp krizi geçirmiyorum. Hemen acile gitmedim. Derin nefes aldım. Kendimi dinledim. Korkumu yatıştırdım ve geçti diyor. Yani bununla baş etmeyi öğrenmiş oluyor artık. Doğal kaygı mekanizması, bunu yok edemeyiz.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

0: Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık.

0: Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
1: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

şâke adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyühel insan, mâ garrake bi rabbikel kerim. Seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tebliği ve sihirbazların imanı.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle

0: onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yine de biz iyilik yapanlara nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet, mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, haydi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı, bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlerde toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmeleri için mi bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz," dedi. Musa kavmine, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir," dedi.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anonim nedir? Anonim, yazarı ya da söyleyeni unutulmuş, halka mal olmuş sözlü veya yazılı ürünlere verilen ad. Bu tür eserler artık bir kişiye değil, toplumun ortak hafızasına aittir. Halk edebiyatının en zengin tarafı da budur. Sözü söyleyen unutulur ama söz yaşamaya devam eder. Etimolojik olarak kelime Fransızca anonim kelimesinden gelir. Kökeni ise eski Yunanca anonimos kelimesidir. Anlamı ise isimsiz, adı bilinmeyendir. Anonim ürünler halk arasında doğar, dilden dile geçer, kuşaktan kuşağa aktarılır. Kimi araştırmacılara göre halk edebiyatının özü zaten anonimliktir. Çünkü bu eserlerde bireysel bir sanatçı değil, kolektif halk ruhu konuşur. Bu türün örnekleri arasında ninniler, maniler, bilmeceler, atasözleri, efsaneler ve türküler yer alır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına
1: uğratmasın. Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Secde Suresini dinleyeceksiniz.

0: Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18 ve 20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an, senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabbinden gelen bir gerçektir ki, onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri, 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışla mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınıza alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alıcıyız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da onun sayesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Secde Suresini dinlediniz.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımızda öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii

0: artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülüşün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder, bilmez bu muammayı. Kaftan kafa hükmeder, bilmez bu muammayı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramına destek için son günler. Muharrem ayı İslam medeniyetinde tefekkür ve yenilenme zamanı olarak kabul edilirken, bu ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü, paylaşma ve dayanışma kültürünü yeniden hatırlatıyor. Bu ayın en güzel geleneklerinden olan aşure, farklı lezzetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir tatlıdan öte, toplumsal birlikteliğin ve komşuluk bağlarının güçlü bir sembolü olarak görülüyor. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı ilk bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak aşureyi toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlıyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı bulamayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için zarif ve özenli bir hediye seçeneği sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den fazla doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllülerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüllüler aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İlk savın dikkat çeken uygulamalarından olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.server.global adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Yapılan bağışlarla hazırlanan aşureler Muharrem ayı boyunca Şah Sultan Külliyesi'nin sevilliğinden dağıtılıyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. İlk sav bu çalışmayla aşurenin sadece bir tatlı değil, ortak yaşam kültürünün güçlü bir sembolü olduğunu yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Ayrıntılar aşure bağışlarında yapılabildiği aşura.server.global web sayfasında yer alıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Hızlı gelişen yapay zeka

Ya derin etik sorular doğuruyor. Yapay zeka sunduğu hız ve verimlilik avantajlarıyla hayatın birçok alanında daha fazla söz sahibi olurken beraberinde önemli etik tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar yapay zeka sistemlerinin kullandığı verilerin toplumsal ön yargıları yansıtabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum algoritmaların farkında olmadan ayrımcılığı yeniden üretebilmesine neden oluyor. Bir diğer önemli sorunsa kara kutu olarak adlandırılan karar mekanizması. Özellikle sağlık gibi kritik alanlarda yapay zekanın aldığı kararların nasıl oluştuğunun açıklanamaması, olası hatalarda sorumluluğun kimde olduğu sorusunu da gündeme getiriyor. Yapay zeka yalnızca hayatı kolaylaştıran bir teknoloji değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan bilgiye erişime kadar birçok alanda insanlar adına karar veren bir sistem haline geliyor. Bu nedenle yapay zekanın şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye yenilenebilir enerjide yükselişini sürdürüyor. Hazırlanan bir rapora göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Geçen yıl itibariyle rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye'nin güneş enerjisinde de önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisi yatırımlarının artarak devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynak alanları projelerinin de bu büyümeye önemli katkı sağlayacaktır. Sağlaması bekleniyor. Raporda ayrıca enerji depolama şirketlerinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde kilitlik rol oynayacağı vurgulanıyor. Batarya yatırımlarının hız kazanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunun güçleneceği ve sistemin daha dengeli hale geleceği ifade ediliyor. Bosna Hersek'te 516. Ayvaz Dede Şenlikleri. Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen Akhisarlı Ayvaz Dede Anısına Bosna Hersek'te 516.sı düzenlenen şenlikler sona erdi. Bu kapsamda Purusaç'taki merkezi etkinlikte 300'den fazla atlı geçit töreniyle alana ulaştı. Etkinliklere başta Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okumasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi. Sarı Saltuk gibi irşat makamıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusaç, bir diğer adıyla Akhisar kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua eder. Ardından kuraklığın sona ermesiyle bölge halkı da Müslüman olur. Sosyal medyanın yeni etkisi çocuklarda kozmetik takıntısı. Tüketim kültürü son dönemde küçük kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Sosyal medyada benimle hazırlanın ve okul sonrası rutinim gibi farklı adlarla içerik üreten kız çocukları genç yaşlarda kırışıklık tedavisi için önerilen kremleri kullandıklarını anlatıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına teşvik ediyor. Yapılan bir araştırma paylaşılan 7000 cilt bakımı içeriğinden 400'ünün 13 yaş altındaki çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında giderek yaygınlaşan bir cilt bakım takıntısı ortaya çıktı. Kozmetik tüketimi masum ve eğlenceli bir öz bakım kisvesi altında sunulurken bazı kozmetik ürünlerde çocuk dostu cilt bakımı etiketiyle pazarlanıyor ve hiç ihtiyacı olmadığı halde çocuklar bu tür ürünleri kullanmaya zorlanıyor. Beraberinde çeşitli cilt problemleri de meydana geliyor. Artan sıcaklarla birlikte su ihtiyacı yükseldi. Su tüketimi ruh halini de dengeliyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla su tüketiminin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından daha önemli hale geldiği uyarısı yapıldı. Sıcaklarla birlikte vücudun su ihtiyacının yükseldiğini belirten uzmanlar, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığı, aksine
vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabileceği de belirtiliyor. Konsantrasyon bozukluğu, baş

0: arası, kas krampları, koyu renkli idrar ve ani ruh hali değişimlerinin ise susuzluğun erken belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Yeterli su tüketiminin sindirim sistemini desteklediği, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını koruduğu ve ruh halinin dengelenmesine yardımcı olduğu da belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Türkiye Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normalliğinin 6 ila 7 derece üzerine çıkabilir. En yüksek sıcaklıkların Ege bölgesinde görülmesi beklenirken Aydın'da 42 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor. İzmir, Manisa ve Denizli'de bunaltıcı sıcaklar etkili olabilir. Marmara bölgesinde Edirne ve Kırklareli'de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilir. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de de yüksek sıcaklar bekleniyor. Meteoroloji yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık geçeceği beklentisini aktarırken kuvvetli rüzgar uyarısını da paylaştı. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometreyi bulabilir. Öte yandan günün en yüksek sıcak saatleri olan 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca araç içi sıcaklıklar çok daha yüksek olacağı için araçların içerisinde çakmak, parfüm gibi basınçlı ürünlerin bırakılmaması, çocuklar ve evcil hayvanların da hiçbir koşulda park halindeki araçlarda yalnız bırakılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Öte yandan bu dönemde orman yangınlarına da dikkat. Bugün İstanbul 34, Bursa ve Çanakkale 35, İzmir 38, Denizli 37, Adana 36, Antalya 38, Ankara ve Eskişehir 32, Bolu 30, Samsun 30, Rize 28, Erzurum 26, Malatya 33 ve Mardin 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Özbekistan 29, Saraybosna parçalı bulutlu 34 ve Melbourne 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Sakarya Düzce yolunda Hendek Doğu çıkışında Bozüyük Bilecik Mekece, Kayseri Kırşehir, Antalya Isparta, Toprakkale İskenderun güzergahlarındaki çalışmalara dikkat.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.64, 1 avro 53.21 Türk lirası, altının gramı ise 6.070 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda yaşlılık üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıktaki kronik sorunlar ve önleyici tedbirler ele alınacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal

0: katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalk.

geçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İnneke alel hakkil mubin.
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ.
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: Allahu la ilahe illâ hu ve alallâhi felyetevekkelil mu'minûn.
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lahafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: Fallahu hayrun hafizun ve huve erhamur rahimin.
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse, onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. İnne rabbi ala siratin mustakim.
0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ la turca'un. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsanı dehşete düşüren bir soru. Efe hasibtum, yani siz sandınız mı ki ennemâ halaknâkum abesen, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. Ve ennekum ileynâ la turca'un. Ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz? Ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı, ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramına destek için son günler. Muharrem ayı İslam medeniyetinde tefekkür ve yenilenme zamanı olarak kabul edilirken, bu ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü, paylaşma ve dayanışma kültürünü yeniden hatırlatıyor. Bu ayın en güzel geleneklerinden olan aşure, farklı lezzetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir tatlıdan öte, toplumsal birlikteliğin ve komşuluk bağlarının güçlü bir sembolü olarak görülüyor. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı ilk bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak aşureyi toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlıyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı bulamayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için zarif ve özenli bir hediye seçeneği sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den fazla doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüllüler aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İlksav'ın dikkat çeken uygulamalarından olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.server.global adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Yapılan bağışlarla hazırlanan aşureler Muharrem ayı boyunca Şah Sultan Külliyesi'nin sebirliğinden dağıtılıyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. İlksav bu çalışmayla aşurenin sadece bir tatlı değil, ortak yaşam kültürünün güçlü bir sembolü olduğunu yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Ayrıntılar aşure bağışlarında yapılabildiği aşura.server.global web sayfasında yer alıyor. Türkiye yenilenebilir enerjide yükselişini sürdürüyor. Hazırlanan bir rapora göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Geçen yıl itibariyle rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye'nin güneş enerjisinde de önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisi yatırımlarının artarak devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynak alanları projelerinin de bu büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. Raporda ayrıca enerji depolama şirketlerinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde kilitlik rol oynayacağı vurgulanıyor. Batarya yatırımlarının hız kazanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunun güçleneceği ve sistemin daha dengeli hale geleceği ifade ediliyor. Artan sıcaklarla birlikte su ihtiyacı yükseldi. Su tüketimi ruh halini de dengeliyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla su tüketiminin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından daha önemli hale geldiği uyarısı yapıldı. Sıcaklarla birlikte vücudun su ihtiyacının yükseldiğini belirten uzmanlar, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığı, aksine vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabileceği de belirtiliyor. Konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas krampları, koyu renkli idrar ve ani ruh hali değişimlerinin ise susuzluğun erken belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Yeterli su tüketiminin sindirim sistemini desteklediği, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını koruduğu ve ruh halinin dengelenmesine yardımcı olduğu da belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Türkiye Avrupa'dan gelen sıcak

0: Kaba dalgasının etkisi altına girdi. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerine çıkabilir. En yüksek sıcaklıkların Ege bölgesinde görülmesi beklenirken Aydın'da 42 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor. İzmir, Manisa ve Denizli'de bunaltıcı sıcaklıklar etkili olabilir. Marmara bölgesinde Edirne ve Kırklareli'de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilir. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de de yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Meteoroloji yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık geçeceği beklentisini aktarırken kuvvetli rüzgar uyarısını da paylaştı. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometreyi bulabilir. Öte yandan günün en yüksek sıcak saatleri olan 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca araç içi sıcaklıklar çok daha yüksek olacağı için araçların içerisinde çakmak, parfüm gibi basınçlı ürünlerin bırakılmaması, çocuklar ve evcil hayvanların da hiçbir koşulda park halindeki araçlarda yalnız bırakılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Öte yandan bu dönemde orman yangınlarına da dikkat. Bugün İstanbul 34, Bursa ve Çanakkale 35, İzmir 38, Denizli 37, Adana 36, Antalya 38, Ankara ve Eskişehir 32, Bolu 30, Samsun 30, Rize 28, Erzurum 26, Malatya 33 ve Mardin 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Özbekistan 29, Saraybosna parçalı bulutlu 34 ve Melbourne 18 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda yaşlılık üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıktaki kronik sorunlar ve önleyici tedbirler ele alınacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Dil-i murda, dil nahi hai, usse zinda kar dobara, ki yehi hai ummaton ke marz-e kahan ka chara.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki huzurunuz daim olsun dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer denir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz belki daralır ama görüş açınız genişler. Yaşlanmak hayatın kaçınılmazı, öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki biz bu süreçte neler yaşıyoruz? Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz ya da yaşlanmaya nasıl hazırlanabiliriz? Bütün bunları değerlendireceğiz bugün programımızda ve stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Oya Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, biz çoğunlukla programlarımızda çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz ama yaşlıları sanırım ihmal edebiliyoruz. Onların da gönlünü almak adına bugün onların derdiyle dertlenmek istiyoruz programımızda. Ve bu yaşlılık sürecini tanımak istiyoruz aslında. Onların neler yaşadığını, neler hissettiğini ve onlar için neler yapabileceğimizi bilmek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak kavram olarak yaşlılık dediğimizde bizim neyi algılamamız gerekiyor? Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz? Onunla başlayalım.
1: Yaşlı biz 65 yaş ve sonrasına yaşlı diyoruz. kronolojik olarak. Ama yaşlanma ne? Yaşlanma ömür boyu devam eden bir süreç. Biyolojik olarak baktığımızda döllenmeyle başlıyor. Yani çocukluktan ölüme kadar geçen bir süreç yaşlanma. Ömür boyu. Yani hepimizi aslında kapsıyor. Belli bir dönemi değil. Ama yaşlılık dönemi 65 yaş ve sonrası için belirtiliyor.
0: Evet. Vaktiyle belki 45-50 yaş civarına biz yaşlı diyorduk. Şimdi siz 65 üzerine yaşlı, evet, diyorsunuz. Bu da değişkenlik gösterebiliyor mu zamanla?
1: Tabii değişkenlik gösterebilir. Mesela 1940'lı 50'li yıllarda ömür 50'li yaşlarda bitiyordu. Ama şimdi 80'leri merdiven dayadı. Yani kadınlarda 79, erkeklerde 75'e kadar şimdi istatistikler yaşam ömrünün olduğunu gösteriyor. Yani ömür uzadı. Ömür uzamasıyla beraber haliyle tabii yaşlı kavramında da değişiklikler, yani tespit etme noktasında değişiklikler oldu. Hatta şimdi bunu 65'te aslında erken, bunu 68'e 70'e çekelim diyenler de var.
0: Yaşın tanımını yaptınız. Doğduğumuz andan itibaren, hayata başladığımız,
1: evet,
0: andan itibaren.
1: Yaşlanma devam ediyor. Yaşlılık dönemi dediğimizde nasıl insanın çocukluk dönemi var, ergenlik, işte yetişkinlik dönemi var. Yaşlılık da bir dönem. 65 yaş ve sonrası.
0: Evet.
1: Yani bu yaşlılık normal bir olgu. Zaten süreç oraya doğru gidiyor. Burada yaşlılık derken biz fiziksel gücün yavaş yavaş azalması, güçsüzlük, halsizlik, artık eski şeylerin yapılamaması, o gücün, o aktifliğin artık bulunamaması, buna bağlı olarak işte fiziksel alanda, sosyal alanda bir takım değişikliklerin olması.
0: Evet, isterseniz bir o değişikliklere de girelim. Bu yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor?
1: Yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor? Tabii biz belki yaşlanma algısına da girmemiz gerekiyor. Yani yaşlanma algısı da önemli. Yaşlılık derken, yaşlanma derken bizim kafamız

0: varikoz, beyin deman hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, bunlar yaşlılarda çok fazla görülüyor. Evet, fiziksel anlamda öyle ama gerçekten yaş 70 olunca iş bitiyor mu? Hayır, öyle de değil aslında.
1: Dolayısıyla algımıza göre de değişmiş
0: yani,
1: oluyor.
0: Tabii. Yani şimdi yaşlılığı nasıl değerlendiriyoruz? Hem öğreniyoruz, hem yaşlılarla ilişkimiz nasıl? İletişimimiz nasıl? Biraz bunlar da o yaşadığımız şeyler de bizim o algımızı şekillendiriyor. Öğrendiğimiz şeyler de farkındalıklar da algılarımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla nasıl bakıyoruz yaşlılığa? Olumlu mu bakıyoruz, olumsuz mu nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Daha dar bir kapsamda mı, daha geniş bir kapsamda mı değerlendiriyoruz? Bunlar önemli. Yani çünkü yaşlılığa olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma, bunları tırnak işaretinde söylüyorum, başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde
1: etkiliyor.
0: Evet, olumlu şekilde etkiliyor.
1: Gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü gençlikte kazanılan ihtiyarlıkta imdada yetişir diye çok güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Ve yaşlılık da bilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Daha erken dönemlerde başlıyor. Evet, anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli, bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Yani gençlikte insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Şimdi mesela yaşlanma süreçleri dediniz. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Yani böyle bir şey var. Tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi, eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa, ne oluyor? Gün geçtikçe o huyla daha da kökleşiyor insanda.
1: Kemikleşiyor.
0: Tabii kemikleşiyor. Daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz olumsuz o değerlendirmeler, hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler, şeyler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa, yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, o güzel muhakeme, sağlam muhakeme şeklinde başkalarıyla çok güzel ilişkiler
1: açığa çıkmış olacak. Yaşlılık korkulacak bir özellik değil, tam tersine vaktiyle yaptığınız güzel yatırımların açığa çıktığı bir dönem.
0: Bu normal bir olgu zaten yaşlılık. Yani süreç oraya kadar gidiyor. Tabii kimin ne kadar yaşayacağını elbette Allah bilir. Ama süreç öyle. Biz bundan kaçınamayız. Ya yaşlılık mutlaka olacak. Bizim burada yapmamız gereken yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Yani yaşlılığa hazırlık yaşlılıkta başlamaz. Çocuklukta başlar. Daha önceden başlar. Gençlikte başlar. Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Yani şimdi son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak, hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak, yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım

0: aslında gençlikte başlıyor.
1: Evet. Bedenimize yaptığımız, sağlık için yaptığımız yatırımlar gibi manevi yönümüze, tabii, sosyal yönümüze, tabii, ya da becerilerimize yapacağımız yatırımlar da bizim için önemli.
0: Tabii önemli. Mesela işte fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme, doğal beslenme, hı-hı, çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme ileride az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları, duygusal psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla evet, hani az önce ne dedik, evet, sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Mesela yürüyüş çok önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturduğu, evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor.
1: Evde olmayı.
0: Evet, yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor.
1: Mecbur kalıyor yani.
0: Yani evet. Evet. Çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, şu, bu. Tabii kendini oyalıyor. İşte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşlıları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç.
1: Biz çoğunlukla çocukları aman televizyondan uzak tutun diye programlar, evet, yapıyoruz. Uzmanlar hep söylüyor. Aslında yaşlılar da maalesef televizyona, çünkü başka yapacaklar.
0: Aktif kılmak lazım. Yani aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş. Hani kendi içinde kalmış. Çok insanlarla irtibat kurmamış. Pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş. Çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış, gidip gelmemiş, böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Yani bu da gençlikte kazanılan bir şey.
1: Evet. Aslında bu belki de ülkelere göre değişiyor olabilir. Ülkemizde evet daha çok eve çekiliniyor kendi iç kabuğuna belki, ama yurt dışında tabii, duyuyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Mesela 65 yaş üstü bir markette çalışabiliyor. Hem vücudun dinamik kalması için belki bu önemli, hem de sosyal hayatta bir yer edinmek adına.
0: Şimdi Türkiye'de de bu söylemler var. Yani biraz mesela emeklilik yaşının biraz daha esnetilmesi, hani neden insanların o gerçekleştiremediği, tamamlayamadığı şeylere de zaman ayırması açısından, emeklilik sonrası tekrardan istihdam, yaşlıların çalıştırılması, topluma kazandırılması, aktif bir şekilde rol alması, bunlar da konuşulan şeyler. Bu konuda çeşitli şeyler yapılıyor. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Yani hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması önemli.
1: Birbirini tetikleyen unsur mu? Fiziksel rahatsızlık morali düşürüyor, daha çok yine içine kapanıyor
0: tabii,
1: diyebilir
0: tabii,
1: miyiz?
0: Tabii hepsi aslında iç içe. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi hepsi aslında iç içe. Birini harekete geçirdiğiniz zaman ötekiler de bundan bir şekilde şu ya da bu ölçüde etkileniyorlar. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli. Bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, topluma hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne anlıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü.
1: Evet.
0: Yani işte şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlarımıza, yani duyuyoruz da. İşte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet, tamam, dua etsin. Bu güzel yani.
1: Ama ihtiyacımız var ama.
0: Dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar, evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet

0: Saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Bunlar da bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
1: İşe yarar hissettiği zaman hem daha mutlu olacak, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklı
0: evet,
1: olmuş
0: evet,
1: olacak.
0: Evet, bu önemli. İşe yarar olma. Hani az önce yaşlanma algısından bahsederken, hani kişide işte işe yaramazlık dönemi, çöküş dönemi, başkalarına muhtaç olma, atıl kalma, özellikle yoğun bir çalışma hayatı olmuşsa, emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da ani çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi artabiliyor. Yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor.
1: Peki sizin genel olarak gözleminiz nasıldır? Ülkemizde vaktiyle mi daha fazlaydı yaşlılığın getirdiği sorunlar, bunalımlar, yoksa günümüzde mi daha fazla?
0: Yani bu kişinin algısına göre de değişebilir. Çünkü şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı. Gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar vardı. Belki biraz daha eve kapandılar. Gidip gelme. Ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırmak.
1: Evet.
0: Hani kültür olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın. Kurslara katılsın. Ziyaretler yapsın. Yürüyüş yapsın. Hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var.
1: Kişiler elbette ürettiği kadar kendini değerli hissediyor. Belki dediğiniz gibi bağ bahçe vardı. Aynı zamanda evde de bir takım şeyler üretilebiliyordu. Örgü gibi
0: evet,
1: ya da
0: evet,
1: nakış
0: evet.
1: gibi. Şimdi bunların tamamından el becerilerinden uzak kaldığımız için gençlikte bilmeyince yaşlılıkta hiç yapamıyoruz. Öğrenemiyoruz. Belki bunlara da yatırım yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunlar çok güzel. Şunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı ve kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. Tabii karmaşalar da olabiliyor, sıkıntılar, gelgitler de olabiliyor bu dönemde. Ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye. Evet. Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor. Zamanı güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zindelik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var. Duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak ekonomik açıdan da bir katkı sağlayarak. Tabii orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, işte çeşitli eğitimlere gitme. Bunlar da önemli. Bu konuda da ülkemizde bir takım çalışmalar var. Daha da iyileşir inşallah. Güzelleşir inşallah.
1: Evdeki huzur için yaşlılarımızın kıymetini bilelim. Onlara hürmet edelim. Bugün yaşlanmayı ve yaşlılarımızı konuşuyoruz. Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Yaşlılık süreciyle ilgili tanımlamaları yaptınız Oya'nın birinci bölümde. Ve neler yapılabilir? Bu sürece nasıl hazırlanabiliriz? Bunun üzerinde durduk. İsterseniz şimdi de o yaşlıların çevresindeki insanlara düşen görevler nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Söz sizde, lütfen buyurun.
0: Yaşlı olarak düşen görevler, mesela çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığınızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı, çekirdek aileler fazlalaştı. Hı hı. Büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var, yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Yani onların işte, çünkü rahat hareket etmek istiyorlar. Bir başkasının evinde, bir başka yerde rahatsız da olabiliyorlar. Özgür davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilirsiniz? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefon, hani bir uzaklık olduğunda ama gidip gelerek ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Yani bir felç ya da bir Alzheimer'da mesela. Orada bir bakım desteği gerekebiliyor. Bunlar da önemli. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli. Kültürel bir aktarım.
1: İki taraf için de önemli.
0: İki taraf
1: aslında.
0: İçin de çok önemli. Yani birisi zaten veriyor. Veriyor, ötekisi de alıyor. İki taraflı bir alışveriş söz konusu. Hem bilgi alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Dolayısıyla anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir takım şeyleri illa dille ifade etmeye gerek yok. Konuşmaya, nasihat etmeye gerek yok. Zaten göstermek çok daha etkili. Örnek olmak çok daha etkili. Bu noktada örnek olarak da aslında çocuklarına çok güzel mesajlar vermiş oluyorlar. O yaşların sohbet ettiği ortamlar, o geçmişten o kazandığı tecrübeler, o bilgiler, o hayata bakışları, bunları çocuk duyduğu zaman, şimdi duyan çocuk da duymayan çocuk elbette bir değil. Bunlar önemli. Yani çocukların zihninde ve gönlünde yaşlarla alakalı güzel hatıraların olması lazım. Bunun için de herkes uğraşacak. Belki özellikle orta yaş uğraşacak. Yani anne baba orta yaş dediğimiz.
1: Arada köprü grup, olacak.
0: Evet, arada köprü olacak. Çocuk ve yaşlılar arasında o güzel hatıraların olması yönünde köprü olacak. Hani onların ilgisi, işte merhameti, sevgisi, işte hikaye okuması, masal anlatması, parka götürüp getirmesi, ilgi göstermesi, konuşması. Bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı. Özellikle kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Yani ilişkiyi güzel tutmak önemli.
1: Evet. Biraz önce saydığınız bazı olumsuz özellikler var demiştiniz. Yaşlandıkça işte daha tutucu olunabiliyor, evet, daha cimri evet, olunabiliyor. Evet, evet. Dolayısıyla gençlikte eğer bunları terbiye edebilirsek yaşlandığımızda çocuklarla ilişkimiz de daha tabii, güzelleşecektir.
0: Tabii tabii, gerçekten öyle. Bazen tabii tam tersini de verebiliyoruz. Değişim önemli. Yeniliklere açık olmak önemli. İnsanı kendini eğitmesi önemli. Zaten eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bunlara açık olmak gerekiyor.
1: Çoğunlukla gençler ben bilirim davasında. Belki onlar da birazcık çaba gösterip büyüklerine danışırlarsa karşılıklı evet. ilişkiler de güzelleşecek. Evet. Ve en azından akıl aldığı için yanlışlardan da korunmuş olacaklar.
0: Evet, tecrübe önemli. Tecrübe gerçekten önemli.
1: Oya Hanım, konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Her yaş dönemi Allah ömür verirse bir gün yaşlanacak. Dolayısıyla yaşlılığa nasıl hazırlanmamız gerektiği üzerinde durduk ama burada sizin de bahsedeceğiniz pek çok önemli konu vardı ama maalesef süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz bugün için toparlayalım, neler konuştuk, özetleyelim. Daha sonra tekrar bu konuyla devam edelim inşallah.
0: Tabii tabii. Yani yaşlanmadan bahsettik zaten. Hayat boyu devam eden bir süreç dedik. Ama yaşlılık dönemi de, yaşlı dediğimiz zaman 65 yaş sonrasını ifade ettiğimizi de söyledik. Yaşlanma süreçleri var. Fiziksel, sosyal yaşlanma, psikolojik olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak. Burada da çeşitli şeyler yaşanıyor. Yaşlanma algısından tabii bahsetmiş olduk. Yaşlılığı nasıl algılıyoruz? Bir de en önemlisi de yaşlan yaptığımız yatırım. Yani bu çok önemli. Yetişkinlik ve yaşlılık aslında üretkenliğin çok olduğu bir dönem. Çok olduğu bir dönem. Fakat sağlıklı geçiş önemli. Sağlıklı geçiş olması için de o diğer dönemlerin de sağlıklı atlatılması lazım. Oradan kazanç olması lazım ki hani nasıl yaşlılık bilgili için hasat mevsimidir dedik. Yaşlılıkta

0: kazanılanlar ihtiyarlıkta imdada yetişir dedik. Dolayısıyla gençlikte yapılanlarla, gençlikte yapılan yatırımlarla biz sağlıklı bir yaşlılığı kendimizde oluşturabiliriz.
1: Evet, belki akademik eğitime yaptığımız yatırımın bir benzerini ya da ona benzer bir çabayı manevi yatırım ya da sosyal hayatımıza yatırım yaparak da yaşlılığımızı daha kolaylaştırabiliriz.
0: Tabii.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ederiz.
0: Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür
1: ederim. Psikolog Oya Erdoğan'ı uğurladık değerli dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik. Bu dakikalarda da hayata dair birçok hisse çıkaracağımız bir kıssayı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Huysuz adamın biri bir gün herkesin gelip geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan geçenler her ne kadar bunları buradan sök at dese de o bunların hiçbirine kulak asmaz. Yine kendi bildiğini okur. O dikenli çalılar büyür, yoldan geçen halkın ayağına takılır. Onlara eziyet eder. O yoldan geçenler perişan olur. Bu durum valiye kadar gidince vali onu yanına çağırır. Dikenleri sökmesi için emreder. O da sökerim diye söz verir ama bugün yarın diye ertelemeye devam eder. Ne sökmem der ne de sökmeye teşebbüs eder. Bir gün vali onu tekrar yanına çağırır. Verdiği sözde durmayan adam emrimi uygula diye sıkı sıkı tembihler. Çalıları diken huysuz adam da şöyle der. Önümde hayli günler var, merak etme. Nasıl olsa günün birinde sökerim. Vali ise çabuk olmasını söyler ve onu uyarmaya devam eder. Ama adam sözden anlamaz. Dikenler de kök salıp büyümeye devam eder. İşte Hazreti Mevlana hikayenin bu kısmında bir işi yarına ertelerken zamanın su gibi akıp gittiğini söylüyor ve her gün sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama günler geçip gittikçe o dikenler daha da kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüyor. Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı. Sen kendi tabiatından hastalandın da duygusuzluğun yüzünden habersizsin. Çirkin huyunun da başkalarını rahatsız ettiğini bilmiyorsun. Sen şu dikeni gül fidanı haline getir. Gül fidanıyla onu aşıla. Böylece sendeki dikenler gül fidanı haline gelsin. Eğer sen de şerri gidermek istiyorsan ateşin gönlüne hakkın rahmet suyunu dök. Ve burada hepimize bir kez daha sesleniyor Hazreti Mevlana ve diyor ki değerli dinleyenler, kendine gel ay yolcu, kendine gel. Akşam oldu, ömür güneşi kuyuya düşmek üzere. Aklını başına al da yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin çağı büsbütün geçmesin bari. Öğüdümü dinle de her kötü huyunu bir diken bil. İnşallah yarınlara bırakmadan kötü huylarımızı terbiye edebiliriz. Kötü huylarımızı terbiye edecek salih dostlarla yoldaşlık edebiliriz diyelim. Ve bugün de büyüklerimizin hürmetli ellerinden öpüyoruz ve huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin şefii zünubina ve tabibi kulubina ve üsvetinel haseneti Muhammedinin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr el-iyâzu billâhi teâlâ ve bis senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yusbihu ala külli sülâma min ahadiküm fi külli yevmin sadaka. Felehu bi kulli salatin sadaka ve siyamun sadaka ve haccun sadaka ve tesbihun sadaka ve tekbirun sadaka ve tahmidun sadaka ve yeczi ahadekum min zalike rek'atel duha sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bugün okumamızı düşündüğümüz hadis-i şerif, Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin hocamız tarafından cem ve te'lif edilmiş olan hadis kitabının 511. sayfasının 5. hadis-i şerifi olacak. Allah cümlemizi hayırlı ilimlerle mücehhez eylesin. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye vakıf ve aşina eylesin. Şu herkesin bir yola gittiği şaşkınlık asrında bizlere Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi icra etmek ve ihya etmek suretiyle yüzlerce şeyi sevabı kazanmayı Rabbimiz nasip eylesin. Metnini az önce okumuş olduğum hadis-i şerif, meşhur sahabi Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden rivayet edilmiş, Ebu Davud kitabına kaydetmiş ki, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sizden birinizin her mahsalı üzerine her gün sadaka gerekir. Kaç tane kemiği varsa, bu kemiklerin kaç tane eklenti yeri varsa, mafsalı varsa buna bir sadaka gerekir. Tabii bu kadar sadakayı zengin var, fakir var nasıl verecek? Felehu bi kulli salatin sadakatun. O kişinin kılmış olduğu her namaz için bir sadaka sevabı verilir. Yani bir sadaka vermiş gibi olur. Bir. Ve siyamun sadakatun. Oruç tutmak da sadakadır. Yani sadaka sadece parayla verilmiş olmuyor. Sadaka insanın Allah'a bağlılığının, sıdkının, ihlasının işareti olan bir davranış demek. Namaz da sadakadır. Oruç da sadakadır. Sonra ve haccun sadakatun. Hac da sadakadır. Ve tesbihun sadakatun. Sübhanallah demek de sadakadır. Tesbih çekmek de sadakadır. Ve tekbirun sadakatun. Tekbir de sadakadır. Allahu Ekber demek. Allah'ın azametini düşünüp dile getirip yad etmek. Ve tahmidün sadakatın. Elhamdülillah demek, Allah'a hamd etmek. Büyüklüğünü, azametini, lütfunu, ihsanını, ikramını düşünüp de elhamdülillah demek de sadakadır. Tabii her mafsalına bir sadaka lazım ama böylece yapmış olduğu ibadetlerle de bir kısmı ödeniyor. Onu anlıyoruz. Bir borcumuzu öğreniyoruz, bir de borcumuzun yavaş yavaş nasıl ödendiğini hadis-i şeriften anlıyoruz. En son cümle çok önemli. Ve yeczi ahadeküm min zâlike rek'atât duha. Sizden birinizin bu borçları ödemesine iki rekat duha namazı kılması kifayet eder. Büyüklerimiz niye bize duha namazı kılın diye emretmişler? Niye biz kardeşlerimize efendim işrak namazı kılın, duha namazı kılın diyoruz? Hadis-i şeriflerden çıktığı için. Yani bir insanın dinde olmayan bir şeyi kendi başına dinde var mı gibi ortaya çıkartması aklı başında bir insanın işi değildir. Ona bid'at derler. itikatta da olsa, amelde de olsa uygun değildir. Efendim büyük tehlikedir. Bidatlar dalalet, dalaletler cehenneme gitmeye sebep olurlar. Bizim büyüklerimiz takva ehli insanlar. Mallarını vermişler, canlarını vermişler, şehit olmuşlar. Allah'ın rızası nerede diye onu kazanmaya çalışmışlar. İbret almamız lazım. Bir zamanını boş geçirmemişler. Büyüklerimizden bir tanesi diyor ki, her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Kaçan bir liradır demiyor. Her nefes kaçan bir hazinedir diyor. Onlar nefeslerini öyle değerlendirmişler. Yani bu ölümlü dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmak gerekirse yapmışlar. Dinde insanın felaketine sebep olan yanlış işi yapmak isterler mi? Hiç istemezler. En garantili işi ölçmüşler, biçmişler, tarafeyni dinlemişler, herkesin sözünü, tezini güzelce anlamışlar. Takvaya en uygun yolu seçmişler. Ben kitapları okudukça, efendim derinleştikçe onu öyle görüyorum, hayran kalıyorum. Cümle cihan halkı hayran zaten. Osmanlı deyince akarsular duruyor. Tabi Osmanlı deyince milyonlarca insan, tabi tulumbacısı da var, itfaiyecisi de var, efendim kahvehanede efendim çubuk tüttüren de var. Yani Osmanlı dediğimiz böyle kaliteli, numune, tahsil, terbiye görmüş bir şey. Bugün de yani Türk dediğimiz zaman, efendim Türkiye'li dediğimiz zaman gidip de patakhaneden bir numune almayız. Gidip de efendim çok müstesna, kıyıdan köşeden bir numune almayız. Yani genel görünüm itibariyle Türkler merttir, Türkler cömerttir deriz. Ama içinde cimri yok mu? Vardır. Genel hüküm olarak bu böyle. Dedelerimiz elhamdülillah İslam'ı güzel öğrendikleri gibi hayatlarına da güzel tatbik etmişler. Bizi de güzel yetiştirmişler. Allah razı olsun. Dedelerimizi anlayabilmek büyük bir nimettir. Büyük bir ilimdir. Çok derin ilim sahibi olmak lazım. Aleyhte konuşmak kolay ama bir insanın haklılığını, haksızlığını anlamak, hüküm vermek, hakimlik yapmak, katılık yapmak kolay bir şey değil. Hele doğruyu bulmak kolay değil. Bakın. Demek ki bize duha namazı tavsiye etmelerinin delili buymuş. Şimdi muhterem kardeşlerim, demek ki duha namazı kılacağız. Duha namazı Türkçe kuşluk namazı demek. Yani güneş doğduktan, yükseldikten, etrafı efendim ışıttıktan, aydınlattıktan, ısıttıktan sonra kılınan bir namaz. Güneşin yeni doğduğu sırada, daha baktığın zaman, gözünü almadığı zaman bakıyorsun, kırmızı bir toparlak top şeklinde görüyorsun ama gözünü hiç şey yapmıyor, almıyor, bakabiliyorsun. Doğudan yeni yükselmiş şöyle birazcık, bir minare boyu filan. İşte o zaman, daha bakabildiğin zaman bir namaz kılınır, ona da işrak namazı derler. Güneş şarktan doğdu, yeni bir aydınlık gün başladı. Allahu Ekber, iki rekat işrak namazı. Ondan sonra Rubu'un nehar geçince diyorlar, yani gündüzün dörtte biri kadar geçtiği zaman duha namazı, kuşluk namazı yani. Çünkü sabahla öğlenin arasında geniş vakit var. Mübarek insanlar o vakti ibadetsiz geçirirler mi? Öyle insanlar var ki o bizim eski büyüklerimiz arasında dükkanları varmış, dükkana giderlermiş. İlk önce bana ahiret karı lazım diye bilmem 100 rekat namaz kılmadan dükkanın kepengini açmazmış. Öyle insanlar var ki bugünkü rızkı kazandıktan sonra bana dünyalık bu kadar, kepengi kapatırmış, ibadete gidermiş. Yani hayatlarını geçirme tarzı nasıl? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi esasına göre. Ya Rabbi, maksadım sensin, maksudum sensin, ben senin rızanın peşindeyim, onu elde etmeye çalışıyorum. Her şeyi ona göre düşünmüşler. Konuşmaları, çalışmaları, ticaretleri, ziraatleri, her şeyi ona göre olmuş. Öyleleri var ki hayvanın bile hakkı üzerime geçmesin diye tarlayı kendisi sürmüş, buğdayı kendisi ekmiş, el değirmeninde kendisi öğütmüş, ekmeği kendisi yapmış, kendisi yemiş. Bir kulun hakkı, bir canlının hakkı geçmesin diye. Öyle takva insan. Öylesi var ki ticaretine bir zarar gelmesin diye sermayesini tasadduk etmiş. İmam-ı Azam Hazretlerinden başlıyor. Yani küçücük şüpheli bir şeyi tembih ettiği halde sattıkları için soruyor, hani şüpheli böyle bir sakat bir kumaş vardı, onu ben ayırırım dedim, müşteriye satmayın söyleyin dedim ya, aa unuttuk, o topla satılmış gitmiş. Bütün malını tasadduk ediyor, sermayenin hepsi. Öyle yaşamış insanlar, mübarek insanlar yani. Duha namazını da kılarlarmış. Allah bize de nasip etsin. Biz onlardan daha büyük nimetlere mazharız. Bizim gecemiz gündüz gibi elektrikle aydınlanıyor. Kışımız yaz gibi sobalarla, kaloriferlerle ısınıyor. efendim fırınlarda efendim kabarmış, efendim kızarmış, çıtır çıtır, buram buram efendim ekmekler, efendim çeşit çeşit nimetler, meyveler. Ben şimdi bir zengin bir manav dükkanının önünden geçmeye bayılıyorum. Hele böyle bir sebze çarşısına gitmeye bayılıyorum. Çok zevk alıyorum. Yani hani alem böyle şeye gezmeye tozmaya gider. Ben çarşı pazarda bir sebze çarşısına daldım mı mest oluyorum. Sübhanallah. Sarı, portakal, limon, efendim salkım salkım, üzüm, efendim şu rengi, bu rengi, bilmem uzun kavunlar, karpuzlar, şeftaliler, erikler, tatlılar, tuzlular. Yani insan bayılır sırt üstü Allah'ın verdiği nimetlere. Hamdü senalar olsun. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz, insanın kemikleri var, kemiklerinde mafsalları var. Her mafsal için sadaka lazım. Demek ki sözü şöyle biraz derinlemesine düşünecek olursak muhterem kardeşlerim.

mafsal, bizim için bir nimet. Kolunuzu düşünün, efendim, tarladaki kargaları kaçırmak için yapılmış korkuluk gibi hiç kıpırdamıyor, böyle duruyor. Bu kolla ne yaparsın? Kol yaratmış Allah, mafsalı yok. Kargaları mı kışalayacaksın? O kışalayamazsın. Bir ayak olsa, bükülmese, kıvrılmasa, nitekim bazen rahatsızlanıyor, romatizma oluyor, şey yapıyor, kıvramıyorsun. Şu parmaklar her bir kıvrılıyor. Her bir kıvrımının ne hikmetleri var? Bu parmak küçük olmuş, sebebi var. Bu parmak biraz yana gelmiş, sebebi var. Tebarekallahu ahsenil halifin. Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. Bildiği var, sebebi var. Hep bütün parmaklar bu tarafta olsa, beş tanesi de böyle olsa, tutma işi kolay olmaz. İyi ki bu parmak bu tarafa geldi. Hikmetli. Bir göz yaratmış görsün diye kullarım, ibret alsın diye, üstünü kirpiklerle donatmış, ışığı süzmek için. Kapakla kapatmış, tehlikelerden korumak için. Bir sinek gelse gözümüz iki saat sulanır. Ovuştura ovuştura bir hal oluruz. Bir toz kaçsa bir hal oluruz. Şıp kapanıyor otomatik. Hem bize sormadan kapanıyor. Otomatiğe bağlanmış. Ne dersin? Karşı taraftan göze doğru bir tehlike geliyor. Kepenkleri kapatayım mı, kapatmayayım mı? Hele bir düşüneyim. Yarın gel, bugün git yarın gel. Devlet dairesi gibi. Yarın gel, o yarın gel deyinceye kadar gözün içine neler girer. Şıp kendisi kapanıyor. Hiç kimseye bir şey sormuyor. Neden? Allah otomatik sisteme bağlamış. Göz korunsun diye. Efendim suyu gitmesin diye, susuz kalmasın diye göz suyu şey yapmış. Bunun üstüne gelir mikroplar yapışır da bu hassas efendim uzvu zedeler diye göz suyunun içine efendim antiseptik maddeler koymuş. Yani mikrop öldürücü özelliği var. Efendim bu gözü biraz iç tarafta yaratmış, kafatası kemiğinin mahfuz bir yerinde. Yani böyle patlak gözümüz olsa çoktan zedelenirdi, bir yere vururduk biz bunu. Çizerdik, bozardık ama kuytu bir yerde. Mahfuz bir yerde, üstten de ter gelmesin diye bu tarafa da böyle bir çit yapmış. Yukarıdan gelen terler şuradan şöyle kaşlardan aşağı doğru meyilli akıtıyor bu tarafa doğru. Yani bir göze baksa insan hayran olur, bir ağza baksa hayran olur. Dudak yapmış, alt dudak var, üst dudak var, çenemiz var. Allah güzel yolda kullanmayı nasip etsin. Efendim sıra sıra dişlerimiz var, dilimiz var. Efendim kürek gibi her tarafa döner, konuşmayı sağlar. Efendim boğazımız var, küçük dilimiz var, ses tellerimiz var bilmem. İlmin gelişmediği zamanda bunları kim düşünmüş? Şimdi 20. yüzyılda anlıyoruz, tamam otomobil var, tayyare var, efendim vesaire ama insanların ilkel devirlerinde insanlar gene böyle değil miydi? Gene böyleydi. Yaratan tebarekallahu ahsenel halik. Ne güzel yaratmış. Yaradan ne hoş yaratmış. Ne hoş yaratmış. Her şey güzel. Hepsinden güzeli, hepsinden güzeli akıl nimeti vermiş. Hepsinden güzeli. Akıl nimeti vermiş, akıl erdiremezsin. Yani öyle bir büyük nimet ki esrarına akıl erdiremezsin. Bir hafıza nimeti vermiş, ta bebeklik çağından rahmetli annem beni kucağına alırdı da şöyle yapardı da böyle yapardı da şeyinden, ta alfabeden, karga karga gak dedi zamanından, ta bu zamana kadar her şeyleri hafızana yerleştiriyorsun. Nereye yerleştiriyorsun? Raf lazım olsa İstanbul şehri kadar raf yapmak lazım. O bilgilerin hepsini. Kitapları yazmak gerekse ciltler dolusu kitap lazım. Onlarla hantal yürüyemez insan. Yani bilmem Mısır'daki piramitler gibi kitap yiyordur etrafımıza. O bilgileri yazacak olsak. Nereye sığdırmış biliyor musunuz? Tebarekallahu ahsenül halikin mercimek kadar hafıza merkezine sığdırmış. Mercimekten de küçük bir. İnsan beyninde küçücük bir yere sığdırmış. Bu hafızanın hepsi, bütün malzemesi oraya giriyor. Şiirleri hatırlıyorsun. Bilmem 6000 bilmem kaç küsur ayet-i kerime iyi ezberliyor. Hafız efendi söylüyor. Efendim bilmem ilimler, çeşitli bilgiler. Bak Allah bize nasip etmiş, Arapçayı biliyoruz, başka bir dilden okuyoruz, harfleri görüyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyorsunuz. Seneler senesi konuşuyoruz, konuşmalarımız bitmiyor. Ne sanat, ne hüner, yani Allah-u Teala Hazretleri topraktan neler yaratmış, neler yaratmış. Şimdi bizim bu kemiklerimize de, bu kemiklerimizin eklemine de o gözle bakacağız. Bu eklemler de bir nimet. Her bir nimete şükür lazım, sadaka lazım, ücret lazım. Parayla olsaydı bu işler,
Hadi sen yabancı değilsin, sana her ücretin milyonda bir kadar vermene razıyım, o kadar ver deseydi. Yani bunun ücreti şu kadar milyon ama sen onun milyonda birini ver deseydi bile, milyonda bir, yani bir milyonda 999.999 tevzilata rağmen biz bu nimetlerin ücretini ödeyemezdik. Mümkün değil. O kadar çok ki nimete ödeyemezdik. İşte her nimet için bir sadaka lazım, bir şükür lazım. Sonra da Rabbimiz yine lütfu kereminden küçük bir sebebe bağlıyor. Şöyle yaparsan kabul diyor. İki rekat duha namazı kılarsan kabul diyor. Hepsinin şükrünü ödemiş olursun, sadakasını vermiş olursun diyor. Aslında o namazı kılmak da bizim lehimize. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. O bizi yaratan o zaten. Yaratmak Rabbimize zor gelen bir şey değil ki. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu küm ve yekûn. Ne demek manası? İnnemâ edatı tahsistir. Başka hiçbir şey gerekmez. Sadece ve sadece Rabbimiz bir şeyin olmasını istediği zaman uzun boylu bir zahmete vesaire ihtiyaç yoktur. Ol der. Küm Arapça'da ol demek. O olması gereken şeye ol der, o şey olur. İsterse olmasın. Mümkün mü olmamak? Her şey onun elinde. Güç, kuvvet olur. La havle ve la kuvvete illa billah. Ol der olur. Ol der olur. Kudretine sahip olan Allah'ın bizim neyimize ihtiyacı var? Hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Vallahu ganiyyun ve entümül fukara. Allah alemlerden müstağınidir, mahlukattan müstağınidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü kemalat ile muttasıftır. Her şey var. Her şeyi o yaratmış. Biz muhtacız. İbadete de biz muhtacız. İstersen ibadet etme. Mahvolursun. Bunalıma düşersin. Streslere girersin. Hele ibadet etme. Deli olursun. Allah bir gün bir duygu verir sana, o taraftan çırpınırsın. Bir gün bir başka duygu verir, bu taraftan çırpınırsın. Duygularına hakim misin? Elinde mi? Hiçbir şeye hakim değilsin. Ben düşünürüm, istediğimi yaparım. Düşünmeye hakim misin? Düşünmeye de hakim değilsin. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Allah bir şeyi istemeden sen isteyemezsin bile. O kadar acizsin, o kadar nacizsin, o kadar biçaresin, o kadar yoksulsun. Allah sana her şeyi vermiş, her şeyi vermiş. Her şeyin ondan ve sana muhtaç değil ve senin faydan için şöyle yap diyor. Böyle yaparsan fayda sağlayacaksın, iyi olacak senin için diye böyle yap diyor ve insanoğlu yapmıyor. Ne kadar büyük edepsizlik. Dinsizler, günahkarlar, asiler, mücrimler, müşrikler, münafıklar, zalimler ne kadar cahil, ne kadar cahil, ne kadar büyük edepsizlik, ne kadar büyük saygısızlık yapmış, ne çamlar devirmiş, farkında değil yaptığı şeyi. Olur mu öyle şey? Yani bu kadar iyiliğe karşı böyle mi yapılır? Hiçbir vefa duygusu yok mu? Hiç mi şükran duygusu yok mu? Yani birisi sana bir şey yaptığı zaman İngiliz gelse bir şey dese thank you diyorsun. Don't mention it diyor. Bilmem. Yani basit bir insanın bir şeyine bile teşekkür ederim diyorsun. Ya Rabbin her şeyi sana vermiş. Utanmıyor musun senin faydan için emrettiği şeyi yapmamaya? Gece gündüz ağlamamız lazım bizim. Yüzümüzü saklamamız lazım insanlardan, böyle elimizi örtüp kenarlara çekilip hıçkıra hıçkıra hıçkıra hıçkıra ağlamamız lazım. Nedir benim bu edepsizliğim ya Rabbi? Ben niye bu kadar edepsiz kul oldum? Niye bu kadar duygusuz oldum? Nedir benim bu halim? Diye şey yapmamız lazım. Allah bize izan versin, irfan versin, edep nasip etsin, arif ve zarif kul olmayı nasip etsin. Edepsizlik çok kötü bir şey, edepsiz etmesin. Günahlara bulaştırmasın, şeytana uydurmasın, nefse uydurmasın, o şeytanlığı bize güldürmesin. Aldatıyor, karşımıza geçiyor, kıs kıs gülüyor. Belki kahkahayla gülüyor. Aldattım diye kahkahayla gülüyor, seviniyor. İlgâle lil insani küfür, insana der ki kafir ol. Yap şu edepsizliği, günahı. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ben senden beriyim, seninle ilgim yok, ben Allah'tan korkarım der, kenara çekilir. Kerata, hani beni kışkırtan sendin ya, ilk başta sen ateşledin ya bu işi. Şeytan, maksadı kandırmak. Allandırır, kullandırır, süsler, boyar, ondan sonra günahı işlettirdikten sonra kenara çekilir. Böyle düşmana Allah bize gülme şeyi vermesin.
düşmanının gülmesi çok fena. Kıs kıs gülüyor. Oh, bu da benimle beraber cehenneme gidiyor diye gülüyor. Arif kullarına ihsan ettiği

0: rekat kıldır, en azı 2 rekattır, 4 olur, 8 olur, 12 olur. Duhan artık namazı kılın inşallah bundan sonra. Ben esnafım hocam. Tezgahının kenarına bir seccade koyuver, ne olacak? Şimdi bizim arkadaş diyor ki, otobüste gidiyoruz. Şoföre diyorum ki namaz kılacağım. Şoför veya muavini diyor ki oturduğun yerden kıl, caizdir. Müftü kesiliyor. Ya sen şoför müsün, müftü müsün? Fetva veriyor. Baktım öyle olmuyor diyor. İhtiyacım var diyorum diyor. Hemen duruyor. Yani otobüsün içini pis ettirecek. İhtiyacım var diyor, hemen duruyor. Gene eşke çırp çırp çırp çırp freni, efendim şey yapıyor, el frenini duruyor. Ben de diyor iniyorum aşağı diyor, Allah'a ekber namazı kılıyorum. Hani ihtiyacım var dedim. Bu benim ihtiyacım işte. İbadete muhtacım ben. Allah'a kulluk etmeye muhtacım ben. Allah'a itaat etmeye muhtacım. O beni yarattı, emretti. Ben bu vakitte bu namazı kılacağım. Öteki işi yapmaya razı olmuyor, namaz kılmaya razı olmuyor. Şoför akılsızlığına bak. Onunla o kıyas kabul eden insanoğlu çok cahil. Kafasını çalıştırmadığı için durumunun ne kadar fena olduğunu görmüyor. Bunu bir yerden söyleseler, Merih'ten gelen bir adama deseler ki dünyada bazı insanlar vardır, öyle acayip zihniyetleri vardır ki şu işi yapmaya müsaade eder de bu işi yapmaya müsaade etmez. Merihliler güler, kargalar da güler. Belki kargalar bizden daha iyi Allah'ın mahlukları. Çünkü öyle yaratılmış. Ama insanların bir kısmı kargalardan fena. Allah'ın en büyük nimeti hidayettir. Bu nimeti bizim elimizden almasın. Nasip olmuş, camisine gelmişiz, ibadet etmişiz, huzuruna kabul etmiş. Sevine sevine gideriz. Rabbimin huzuruna kabul olundum. Elhamdülillah dua ettim. İsteklerimi sundum. O yüce dergaha gidiyorum. Reis-i Cumhur'un yanına kadar gitsen defol. Sen kimsin? Deseler daha köşkün kapısından sokmasalar ne yaparsın? Üzülürsün, ağlarsın, sızlarsın veya kızarsın, bağırırsın, kökürürsün, çağırırsın veya edebinin durumuna göre ağzını açarsın, gözünü yumarsın. Allah-u Teala Hazretleri huzuruna kulu kabul ediyor. Nasip etmiş, kabul ediyor. Çok büyük nimet. Ötekisini de kabul etmemiş, kılmıyor. Adamın zengin birisinin kölesi varmış, beraber yolda gidiyorlar, ezan okunuyor, şöyle göz ucuyla bakıyor, efendinin namazla, niyazla, ibadetle ilgisi yok. Kendisinin içi gidiyor kölenin, ezan okundu, Allah, hayya alel salah dedi, haydin namaza gelin dedi, hayya alel felah, kurtuluşa gelin, burada kurtuluş var dedi, müezzin Allah'ın davetini sundu, bağırdı. Ağaçlar duydu, kuşlar duydu, efendim cinler duydu, insanlar duydu. Adam namaz kılmaya yanaşmıyor. Efendim, müsaade eder misin, şurada ben namazımı kılayım diyor. Giriyor içeriye. Giriyor, sünnet kılıyor, farz kılıyor, dua edecek, tesbih çekecek. Efendi dışarıda volta atıyor bir o tarafa, bir o tarafa. Yürüyor, yürüyor, eli arkasında filan. Sinirleniyor, geç kaldı filan diye. Kapıdan bağırıyor, hey neredesin, niye çıkmıyorsun? İçeriye bağırıyor. Köle de dönmüş demiş ki, seni içeriye sokmayan beni de dışarı bırakmıyor. Sen efendisin ama ahirette kim bilir ne olacaksın. Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor. Nice dünya köleleri vardır ki ahirette efendi olacak. Nice dünya bayları vardır ki, zenginleri vardır ki, eski Türkçe'de zengin demek, efendim ahirette yoksul olacak. Belki kölesine muhtaç olacak. Belki kölesinin önünde diz çökecek, belki yalvaracak. Affet beni diyecek. Belki çocuğunun önünde yalvaracak. Belki karısının önünde yalvaracak. Affet ben ettim sen etme diyecek. Allah bize akıl fikir versin. Vermiş de kullanmayı nasip etsin. O vermiş, Rablığını yapmış, ikramını, ihsanını yapmış. Kullanmak vebali, mesuliyeti bize. Kullanmazsak biz vebal bizim. Suç bizim. Çünkü verdim diyecek. Dileyen, düşünen düşündü, buldu hakikati, buldu, vazifesini yaptı diyecek. Sen neredeydin? Sen niye yapmadın diyecek.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiril tayyibil mubarakil ahabbi ileyk, allazi iza du'ite bihi ecebt, ve iza su'ilte bihi a'tayt, ve iza surhimte bihi rahimt, ve iza sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: اللهم seni arşını taşıyan meleklerle

0: diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk âmentu bi kitabike allazî enzelt ve bi nebiyike allazî erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cenne, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
0: Allahım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti ve zillah. Ve a'udhu bike min en azlime ev uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'eluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri dali vel el mudil.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitneti dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yer

0: ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotkocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Göçen hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Göçen hocamız, doğumlarının Hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Hızla gelişen yapay zeka derin etik sorular doğuruyor. Yapay zeka sunduğu hız ve verimlilik avantajlarıyla hayatın birçok alanında daha fazla söz sahibi olurken beraberinde önemli etik tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar yapay zeka sistemlerinin kullandığı verilerin toplumsal ön yargıları yansıtabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum algoritmaların farkında olmadan ayrımcılığı yeniden üretebilmesine neden oluyor. Bir diğer önemli sorunsa kara kutu olarak adlandırılan karar mekanizması. Özellikle sağlık gibi kritik alanlarda yapay zekanın aldığı kararların nasıl oluştuğunun açıklanamaması, olası hatalarda sorumluluğun kimde olduğu sorusunu da gündeme getiriyor. Yapay zeka yalnızca hayatı kolaylaştıran bir teknoloji değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan bilgiye erişime kadar birçok alanda insanlar adına karar veren bir sistem haline geliyor. Bu nedenle yapay zekanın şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye yenilenebilir enerjide yükselişini sürdürüyor. Hazırlanan bir rapora göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Geçen yıl itibariyle rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye'nin güneş enerjisinde de önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisi yatırımlarının artarak devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynak alanları projelerinin de bu büyümeye önemli katkı sağlayacak. Sağlaması bekleniyor. Raporda ayrıca enerji depolama şirketlerinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayacağı vurgulanıyor. Batarya yatırımlarının hız kazanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunun güçleneceği ve sistemin daha dengeli hale geleceği ifade ediliyor. Artan sıcaklarla birlikte su ihtiyacı yükseldi. Su tüketimi ruh halini de dengeliyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla su tüketiminin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından daha önemli hale geldiği uyarısı yapıldı. Sıcaklarla birlikte vücudun su ihtiyacının yükseldiğini belirten uzmanlar, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığı, aksine vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabileceği de belirtiliyor. Konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas krampları, koyu renkli idrar ve ani ruh hali değişimlerinin ise susuzluğun erken belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Yeterli su tüketiminin sindirim sistemini desteklediği, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını koruduğu ve ruh halinin dengelenmesine yardımcı olduğu da belirtiliyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda ultraviyole ışınlardan söz edeceğiz. Güneş ışınları, gözle görülen ışınlar, kızılötesi ışınlar, gözle görülemeyen morötesi ışınlar olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Ultraviyole ışınları mor ötesi ışınlar olarak adlandırılıyor.

oluyor. Bu ışınların neredeyse yarısı atmosfer tarafından emiliyor. Atmosferi geçen ultraviyole ışınları dünya üzerinde etkisini gösteriyor. Ultraviyole ışınlar ultraviyole A, B, C olmak üzere 3'e ayrılır. Ultraviyole A ışınları dünyadaki ışınların %95'ini oluşturur. Bunlar en uzun dalga boyuna sahip olan ışınlardır ve ozon tabakasından geçerek dünyaya ulaşabilirler. Dermatolog, estetik ve diyet hekimi Dr. Aylin Sema Aksu, özellikle cilt, göz merceği ve retinaya ulaşabilen ultraviyole A ışınları, ciltte deriye renk veren melanin pigmentini etkiler ve melaninde artışa neden olarak ciltte koyulaşma ve lekelenmeye neden olur. Göz merceğini etkiler, katarakta neden olur ve retinayı etkiler diyerek şu bilgileri aktarıyor. Ultraviyole B ışınları daha kısa dalga boyuna sahiptir ve atmosferden geçerken ozon tabakası tarafından emilmesine rağmen yine de ciltteki melanin pigmentini yüksek oranda etkiler. Ultraviyole B ışınları ile vücutta uzun süreli geç bronzluk elde edilir. Bu ışınlar özellikle 24 saatten fazla güneş ışınlarına maruz kalındığında oluşan cilt yanıklarından da sorumludur. Özellikle kızarıklık, ağrı, ödem ve içi su dolu kabarcıklar ve ağır güneş yanıklarına neden olabilir. Ultraviyole C ışınları ise canlı yaşamını yok edici etkiye sahiptir. Özellikle gözler için oldukça zararlıdır ve ozon tabakası tarafından tamamen emilir, dünyamıza ulaşmaz. Ultraviyole ışınlarının sağlığımız açısından bir takım yararları olduğu gibi zararları da var. Dr. Aksu bu etkileri şöyle açıklıyor. Güneş ışınları özellikle vücutta D vitamini sentezinde rol oynar. Sarılık, egzama, sedef hastalığı ve raşitizm gibi hastalıkların tedavisine destekleyici tedavi olarak kullanılabilir. Diğer taraftan güneş ışına maruz kalmada bilinen en erken etki güneş yanığıdır. Güneş etkileriyle cilt hücreleri ve cilt altı dokularda hasar, erken yaşlanma, yüzdeki damarlarda bozulma gibi bazı cilt rahatsızlıkları ortaya çıkar. Uzun süreler ultraviyole ışınlarına maruz kalma ve kronik etkisine bağlı olarak özellikle cilt tipi hassas olan kişilerde kanser riski taşır. Gözlerde yine katarak dediğimiz hastalığa neden olabilir. Ultraviyole aynı zamanda bağışıklık sistemini de zayıflatıcı etkiye sahip, enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Gözlerdeki kornea tabakasının ultraviyole ışınlarına karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu söyleyen Aksu, ince bir tabaka olan kornea ultraviyole ışınlarını absorbe eder, aynı şekilde göz merceği de görme işlemini yerine getiren gözün retina tabakasını korumaya yardımcı oluyor. Ancak uzun süre maruziyet sonucunda gözlerde bozukluk, korneada yanmalar, mercekte ufaklaşmalar, katarakt ve retina yanıkları görülebilir, diyor. Cilt kanserine dikkat. Melanom olarak adlandırılan cilt kanserine de dikkat çeken Dr. Aksu, kronik ultraviyole maruziyeti sonucu özellikle yüzün çıkıntılı bölgeleri yani kulak kepçesi, burun ucu veya kenarları, yanak çıkıntılı bölgelerinde sık görülen kabuklu kızarıklığın takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Uzun süreli görülen ve geçmeyen kabuklu kızarıklık kanser belirtisi olabilir. Tespit edildiği ilk aşamada uygun tedaviyle cilt kansere dönüşmeden tamamen normale dönebiliyor. Bu durum hasta tarafından önemsenmez. Görmezden gelinirse zamanla kabuklu kızarıklık şeklindeki yaranın kenarlarında kabalaşma ve ortasında ülser dediğimiz çukurlaşma başlıyor. Bu durumu yaşayan kişi hekime gidiyor. Bazen kesin tanı konulamıyor. Kremler kullanıyor ama geçmeyebiliyor. Burada 3-6 ay içinde geçmezse biyopsi alınarak teşhis konulması gerekiyor. Eğer derideki ülser önemsenmezse derinleşip yayılıyor. Etkilerin kimi deriyle sınırlı kalıyor, iç organlara dağılmıyor. Ancak kimi de hem deride yayılıcı hem de iç organlara dağılıcı olabiliyor. Bu sebeple erken teşhis ve tedavinin önemi çok büyük. Peki ultraviyole ışınlardan nasıl korunmalı? Güneş ışınlarının yoğunluğu cildimizi etkiliyor. Bu sebeple güneş ışınlarının etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler giymek, koruyucu kremler kullanmak öneriliyor.

0: Dermatolog Aylin Sema Aksu, ultraviyoleden korunmanın yolları, bir takım güneş kremleri kullanmak, dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce vücudun açıkta olan yüz, kollar, el sırtı gibi bölgelere bu kremleri sürerek ve 4 saatte bir yenilemek. Ayrıca uygun giysiler giyerek cildimizi koruyabiliriz. Yine koruyucu bir başlıkla yüzümüzü güneşe karşı koruyabiliriz, diyor. Ultraviyole A özellikle camdan geçebilen bir ışın, dolayısıyla cam kenarındaki eşyalarımızı da etkiler. Camın arkasında özellikle araç kullanırken cildimizi de etkileyebilir. Hem erken yaşlanmaya, hem DNA hastalarına, hem de ciltte bir takım kanserojen değişikliklere neden olabilir. O yüzden mutlaka cildimizi ultraviyole A'ya karşı korumamız gerekiyor. Ultraviyole B camdan pek geçen bir ışın değil. A konusunda uyanık olmak gerek. Özellikle cilt tipi 1 olan, yani beyaz tenli kişilerde güneş ışınlarına, ultraviyole A'ya karşı sıkı tedbirler almak ve korumak lazım uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyenlerimiz, ultraviyole ışınların hayatımızın nasıl etkilediğine dair örnek ve bilgiler paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir?

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Ekmel Burak Özşenel. Kendisinin de iç hastalıkları uzmanı olması hasebiyle yaşlarda görülen kronik hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam yaşlanmayla beraber kronik hastalıklar artar mı? Artıyorsa vücuttaki hangi biyolojik değişiklikler buna neden olmakta acaba?
2: Burada şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kıymetli hocalarımız bize söylerlerdi. Hiçbir hastalık yaşlılıktan değildir diye. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıkta sağlıkla kalmak kesinlikle mümkün. Ancak şu tabii göz ardı edilemez bir gerçek ki, tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kolesterol, birçok dahilinin de müdahil olduğu kronik hastalık, süreyen hastalık kişinin yaşıyla beraber kendisinde kalıyor. Yaşlılığında da ona arkadaşlık ediyor ne yazık ki. Bütün bunların yanında ileri yaşla beraber ortaya çıkan tansiyon ya da şeker hastalıkları tabii ki olabiliyor hocam. Burada yaşlanmayla olan değişikliklerden bahsederken şunu belki göze dikkate almak gerekir. Yaşla beraber vücut bir takım fonksiyonlarında zayıflık göstermeye başlıyor. İşte damar sertliği diyoruz. Damarlar elastikiyetini yitirdiği için tabii ki bu beslenme, bir takım hareketin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber genetik yatkınlıktan da oluşabiliyor. Tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bizim kan şekerimizin kontrolü pankreas ve insülin salgısı üzerine kurulu. Pankreas yaşla beraber fonksiyonunu tam yerine getiremediği için bir şeker hastalığı ortaya çıkması söz konusu olabiliyor ileri yaşlarda. Ya da daha basit şeylerden de bahsedebiliriz. Tat almakla alakalı yeteneğimiz azaldığı için, ağız tadımız bozulduğu için yemeklere karşı ilgimiz değişebiliyor. Bu kilo kaybı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bütün bunlar hepsi birlikte yaşla beraber kronik değişiklikler ve getirdiği hastalıklar olarak sayılabilir işin doğrusu.
1: Anladım hocam. Peki en çok tabii her yaş grubunun kendine ait kronik hastalıkları var. Çocuk yaş grubunda da görebiliyoruz ama yaşlılıkta en çok görülen kronik hastalıklar neler hocam?
2: Yani bizim pratiğimiz için konuşacak olsak iç hastalıkları pratiğinde en çok tansiyon hastalarını görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Kalp hastaları oldukça fazla, kolesterol yüksek olan hastalarımız oldukça fazla. Burada bunlar birbiriyle ilintili zaten. Yani bir şeker hastalığı varlığının hani net bir şekilde kalp hastalığını da kolaylaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla yaş ilerledikçe bu hastalığı olan kişilerin daha fazla görülmesi otomatik bir sonuç olarak karşımıza geliyor.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki o zaman yaşlı bir hipertansiyon ya da kalp hastası, koroner arter hastası nelere dikkat etmeli? Bu hastalıkları hem hastalar nelere dikkat etmeli hem de sağlıklı bir yaşlı bu hastalıklara yakalanmamak için nasıl bir yaşam stili benimsemeli?
2: Şu bizim için aslında en mühim nokta diye düşünüyorum. Gençken, orta yaşlıyken ne geçerliyse aslında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Bugün evet. Dünyamızda sadece ülkemiz için değil en büyük sıkıntı aslında beslenme problemleri, fazla kilo, obezite. Açıkçası sadece bugün için kilomuzu kontrol etsek genç yaşlarda bizi hem orta yaş hem ileri yaşta ortaya çıkabilecek hipertansiyondan, kalp hastalığından, kolesterolden, kilonun getirdiği bir takım eklem, işte kireçlenme problemlerini korumak için tek başına yeter. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yaşa bakmaksızın insanların hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Gerçekten hareket berekettir diye bir laf vardır eskilerin kullandığı. Tartışmasız bir gerçek. Kişinin yürümeye mani bir durumu yoksa ki kalp hastalığı varlığı bile aslında kontrol altında, tedavi altında olduğunda asla yürümeye mani değildir. Mutlaka yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Bugün için klasik tavsiye haftada en az 3 gün ve 150 dakika olacak şekilde bir minimum yürüyüş önerisi vardır. Bu bize ne sağlıyor? Biz yürüyüş yaptığımız zaman eklemlerimiz kuvvetini koruyor, kaslarımız kuvvetini koruyor ve bu yürüyüşün getirdiği ruhsal iyilik hali bizi zihnen iyi tutuyor. Ve sonuçta siz kilo vermeseniz dahi yürüyüş yapmak tansiyonunuzun daha iyi gitmesini sağlıyor. Veya tansiyona yatkın bir bireyseniz, belki 70'li yaşlarınızda tansiyon çıkacakken rutin hayatınızın bir parçası olarak yürüyüşü sadece devam ettirdiğiniz için siz tansiyondan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu ikili, yani kilo kontrolü ve egzersizi birbirinden ayırmıyoruz. İkinci kısmı da yürüyüş dışında kilo kontrolüdür. Bugün dünyada, Türkiye'de başımıza ne geliyorsa aslında fazla kilodan geliyor. Her yerde bunu söylüyoruz. Bütün uzmanlar söylüyorlar. Ama tabii söylemesi kolay, yapması zor gerçekten. Bütün çeşitteki gıdalar önümüzdeyken. Dolayısıyla kilomuzu biz kontrol ettiğimiz zaman bu orta yaşta daha kolay. Çünkü siz yemeği daha kısarak kolay kilo verirken, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için daha zor kilo vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 65'li yaşların üzerine, yani yaşlı gruba geçtiğinizde ideal kiloda ne kadar yakınsanız, ideal kilo

0: kilonuza, o kadar sizin için hayat daha kolay. Hem yaşlanmış halinizde bir takım hareketleri yapmak, çorap giymek, işte kendi işlerinizi görmek, kilo fazlası varken daha zor. Siz kiloyu ideal tuttuğunuzda bunlar daha kolay. Hem de o kilonun getirdiği ek hastalıklar, işte demin bahsettik, tansiyon, şeker, kolesterol, kalp hastalığı gibi hadiseden kendinizi korumak, varsa da daha az ilaçla daha kolay bir şekilde kontrolünü sağlamak mümkün. Yani aslında biz sağlıklı olmak anlamında gençlerde, orta yaşta ne söylüyorsak, özellikle kilo ve egzersiz anlamında, yaşlılıkta da aynısı geçerli. Ve hareketi sürdürmek kadar hayati bir şey yok. Çünkü bizim sistemimiz hareket etmek üzere yaratılmış. Bu hareket aksadığında her şey aksıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz obezite, fiziksel aktivite zaten kronik hastalıkların, pek çok kronik hastalığın önlenebilir sebeplerinden biri. Çünkü kronik hastalıkların bazı önlenemez sebepleri oluyor. Onları değiştiremiyoruz ama önlenebilir nedenleri oluyor. Bunlardan başka bir sebep de, kronik hastalık sebeplerinden birisi de maalesef sigara tüketimi. Bu nedenle ben solunum sistemi hastalıklarında ve bu tarz kronik solunum sistemi hastalıklarından korunmada neler tavsiye ettiğinizi merak etmekteyim.
0: Şuradan başlamakta fayda var. Yani sigara tartışmasız, yaştan bağımsız, bu kadar zararı ortadayken konuşmuyor olmak lazım. Gençken bir miktar vücudun, hani sigaranın etkilerini tolere etmesi belki mümkün oluyor ama kalıcı hasarlar zaten var. Ama ileri yaşta sigaraya devam ettiriyor olmak bu zararları daha da hızlandırıyor. Daha da kişiyi kolay kötüleştiriyor. İşte bir sigara içen kişi çok daha kolay bir soğuk algınlığından sonra zatürreye hastalığı çevirebiliyor. Daha kolay kötüleşebiliyor. Yani burada hani sigaranın içilmemesi gerektiği, olmaması gerektiğini tartışmamıza gerek yok. Genç, orta yaş veya ileri yaş fark etmez. Solunum sistemi hastalıkları açısından bakarsak, bugün günlük pratikte bizim kışın en büyük sıkıntımız şu oluyor. Acillerimizi, yoğun bakımlarımızı sıkıntıya sokan yaşlı hastalar, özellikle de demin bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklı olan kişiler daha hastalık açısından naif oluyorlar. Daha bir soğuk algınlığının zatürre dönmesi açısından riskli hastalar oluyorlar. Ve özellikle kış döneminde hastalar kolaylıkla zatürre olup yoğun bakımlık oluyorlar, kaybedebiliyorlar. Kişinin eğer diyabeti, kalp hastalığı varsa biraz daha genç yaşlarda bile, 45-50 yaşlardan sonra bile zatürre aşısının yapılması kritik önemi haiz diye düşünüyorum.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani hem bir yaşlı özelinde konuşacak olursak, yaşlının yoğun bakıma yatışı aynı zamanda tüm yakınları için büyük bir tahribat oluyor. Hem yaşlının sağlığı hem ailenin durumu açısından bunlar çok önemli. Tabii ki hani hayat belli, yaşayacağımız ömür belli ama yine de hayatı kaliteli olarak son gününe, son dakikasına kadar geçirmek için sağlığı korumak ve bunun bir nimet olarak bize emanet edildiğinin farkındalığını taşımak gerekiyor.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki hocam, bu bağlamda bir iç hastalıkları uzmanı olarak yaşlılar böbrek sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeliler?
0: Bu hakikaten kritik bir konu diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili problemler, işte idrar azlığı yaşla beraber aslında daha sık gördüğümüz durumlar. Çünkü pratikte yaşanan şu oluyor: böbreğin belli bir süzme kapasitesi var ve sizin hiçbir hastalığınız olmasa dahi yıllar içerisinde bu peyderpey azalıyor bir miktar. Dolayısıyla bir 40 yaşındaki kişinin böbreği ne kıyasla 70 yaşındaki bir kişinin böbreği dışarıdan alınan gıdalara, ilaçlara karşı daha hassas oluyor. Ve bunun üzerine kişide bir tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı varlığı da yavaş yavaş bu iki hastalık da damarları etkileme sebebiyle, böbrek damarları da etkilendiği için daha da hassas hale geliyor dışarıdan alınan, demin bahsettiğim ilaç veya gıdalar gibi farklı şeylere. Sonuç olarak su tüketimi zaten tartışmasız. Hayatın her dönemi için mühim. İşte vücudumuzun 1/4'ü, dünyanın 1/4'ü su. Hani su hayattır, gerçekten tartışmasız bir söz. Dolayısıyla Biz özellikle yaş 65'in üzerindeyse kişinin susuz kalmaması, günde en az 1,5 litre sıvı tüketmek, ki hani bu 1,5 litre de yani tamamı su olsun istiyoruz açıkçası. Diğer sıvılar evet

0: günlük alışkanlıklarımızda çay içiyoruz, kahve içiyoruz, başka sıvılar tüketiyoruz ama hani su her zaman daha kıymetli ve daha önde olmalı. Bunun sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bunların dışında yaşla beraber gelen eklem problemleri, ağrılar tabii ki insanları ağrı kesici ilaçlar kullanmaya itiyor. Ama bunda da gerçekten çok mecbursak böyle ilaçlar kullanılsın. Gerçekten kişinin şikayetleri dayanılmaz seviyedesi alınsın istiyoruz. Ki burada da hekiminize danışmak mühim diye düşünüyorum. Çünkü bazı ilaçlar karaciğerden temizlendiği için ağrı kesici anlamında söylüyorum daha masumken bazı ilaçlar böbrekten atılıyor. Çok daha vücuda ağır etkili olabiliyor. Dolayısıyla hekimimize sormadan özellikle ağrı kesici birkaç adet farklı kullanmak çok büyük sıkıntı oluşturabilir. Ve mecburiyet yoksa kullanmamaya çalışmak çok önemli bir gayret diye düşünüyorum. Onun dışında alışkanlık olarak tabii ki çok faydaları var bitkilerin. Çeşitli yerlerde, aktarlarda bir takım sağlığa faydası olduğu için bir takım bitkisel ürünler kullanılıyor. Bunlar tartışılamaz faydası olan belki ürünler. Ancak bazıları gerçekten böbreğe de önemli ölçüde etkisi olabilen ilaçlar. Böyle bir ilaç veya böyle bir bitki kullanmaya başlandığında tedbiren işte birkaç gün sonrasında bir tetkik yapmak, en azından böbreğe ziyan olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü evet yani bitkiler bizim faydamız için varlar ama hepsi bize uygun değil. Hani bazen bilemediğimiz, fark edemediğimiz şekilde bundan bir zarar görmemek için bir tedbirli kullanım bu konuda da akıldan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak yaş ileriyse ve kişinin özellikle tansiyonu, şekeri gibi böbreği etkileyen bir kronik hastalığı varsa hem sıvı alımını mutlaka iyi tutmak gerekiyor hem de ilaç kullanımı özellikle ağrı kesici kullanımında çok temkinli olmak gerekiyor diyebilirim.
1: Gerçekten de öyle. Özellikle ağrı kesicilerin bilinçsiz ve uzun süre kullanımı hem karaciğer sağlığı hem böbrek sağlığı açısından. Ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanımı hastalarımızın beslenmesini de etkilediği için mutlaka düzenlenmeli, azaltılmalı. Alternatif yöntemler işte mesela bir hap yerine işte onun jel formülasyonu vesaire ile karaciğer ve böbreğin uzun süre o etkene maruz kalması önlenmeli. Gerçekten hocam. Çok teşekkür ediyoruz bunları hatırlattığınız için.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Son olarak hocam tabii yine kanser hastalıkları da önemli ölüm sebeplerinden. Her yaş grubunda görülüyor ama yine bazı özellikle bazı kanserler yaşlılarda daha fazla görülebiliyor. Öncelikle sizden kanserden korunmak için tabii ki her yaş grubunda korunmak için yapılacaklar var ama yaşlılarımıza nasıl bir yaşam stili öneririz?
0: Yani burada açıkçası çok rutinde önerilen dışında yaşlılara özel bir öneriden bahsetmek
1: Evet.
0: çok mümkün değil belki ama bir takım oturumlar, sempozyumlar, toplantılar hepsi benzer şeyleri söylüyor. Beslenmek hani bizim değiştirebileceğimiz faktörlerden. Hani soluduğumuz havayı değiştiremiyoruz, belki içtiğimiz suyu çok değiştiremiyoruz ama paketli gıdalar, bir takım katkılı ürünler bunlar bizim en azından tercihen tüketmeme şansımız olan ürünler. Dolayısıyla kişinin mümkün olduğunca bunlardan uzak kalarak daha katkısız, paketlenmemiş ürünleri tüketmesi her yaş için geçerli bir aslında yöntem. Bizim en azından değiştirebileceğimiz kısmı. Bunların dışında kanserden korunmak anlamında işin tıbbi tarafına bakarsak taramalar var. İşte hem kalın bağırsak kanseriyle, prostat kanseriyle, meme kanseriyle alakalı işte yaşla beraber bunların planları var. İşte 50 yaşından sonra bir kez kolonoskopi yaptırmak öneriliyor. Erken tanı gerçekten bunlarda kolaylıkla ilerlemeden hastalığı ortadan kaldırmayı sağladığı için tetkikleri sürdürmek işin tıbbi tarafında. Yaşam tarzı tarafında da her zaman sağlıklı yaşam için söylediğimiz bunu hareket ve kilo kontrolünü de ilave edebiliriz. Sağlıklı beslenme tamamen ayrı bir bahis belki ama kısaca burada bahsetmiş oldum. Yeterli diye söyleyebilirim.
1: Beslenme gerçekten önemli. Kalp sağlığı açısından da aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi kolon kanseri açısından da lifli beslenmek gerçekten önemli. Hani genelde Akdeniz tipi diyet
0: Evet,
1: öneriliyor.
0: evet.
1: Hani lif içeriğini artırmak ve biraz önce söylediğiniz gibi endüstriyel içerikleri elimizden geldiğince azaltmak çok kıymetli. Bunun dışında hocam genel olarak söylemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz başka bir şey varsa onları da alarak programı sonlandırayım.
0: Yani

0: üzerinde en çok durduğumuz hani şey söyleyeyim, hareketi korumak gerçekten kritik öneme haiz. Kişilerin yaşından bağımsız mümkün olduğunca bir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece yürüyüş tek başına bizim sağlığımızı korumak adına gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hani buradan tek bir nokta akılda kalsın isteseydim bunu söylerdim.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım ki büyüklerimiz için de katkısı olacaktır. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mines semavati vel ardı ve ma fihinne. Kur'an-ı Kerim Allah katında göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı, efendim, kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi, o Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde efendim tekbirlerle, tehlillerle, meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi, böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etkili de olurdu yani böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, altın yazılı bir varaka düşse insanın tüyleri diken diken olur. Böyle bir kitap gelse, böyle meleklerle şeylerle, efendim herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes bir ağızdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz

0: tanırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Size üç hanım sahabenin hayatını anlatacağız. Bunlardan ilki Hansa binti Huzam el-Ensariye, ikincisi Halide bintül Esved ve sonuncusu Peygamberimizin hizmetkarı Havle.

radıyallahu anhüm. Hansa binti Huzam, Enis İbni Katade el-Ensari'nin nikahı altındaydı. Enis'le birlikte Resulullah'a gidip beyat etti. Kureyş, Ehabiş'le ve onlara uyan Kinane, Tihame ve diğer kabilelerle birlikte Bedir Savaşı'nın intikamını almak için gelince, Hansa binti Huzam def ve darbukalarıyla birlikte Kureyşli kadınların geldiklerini gördü. Kocasına haber verdi. Enis İbni Katade, Resulullah'a gidip hanımının gördüklerini anlattı. Resulullah şöyle buyurdu. Onlar kavmi harbe teşvik etmek ve onlara Bedir'deki ölüleri hatırlatmak istediler. Onlarla ilgili haberler bana böyle geldi. Onların durumu hakkında hiçbir kelime söylemeyin. Allah bize yeter ve o ne iyi vekildir. Allah'ım sana dayanıp güvenerek hücum ediyorum. Enis İbni Katade Resulullah'la birlikte Uhud'a çıktı. Resulullah'ın ashabından birçoğu gibi o da şehit oldu. Daha sonra bir gün sevinçli olarak Hansa'nın babası yanına girdi ve şöyle dedi. Sana bir müjdem var. Hansa binti Huzam, nedir o dedi. Babası, seni Amr İbni Avf oğullarından birisiyle evlendirdim dedi. Hansa binti Huzam, bana haber vermeden nasıl evlendirirsin dedi. Babası, emrime karşı mı geliyorsun dedi. Hansa binti Huzam, hayır ama niye önce bana haber vermedin dedi. Resulullah'a gidip şöyle dedi. Ya Resulallah, babam bana haber vermeden beni nikahladı. Ben Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir ile evlenmek istiyorum. Peygamber, onunla nikahın yoktur. İstediğin kimseyle nikahlan dedi. Resulullah ona emretmiş olunca Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir ile nikahlandı ve ondan Es-Sahibi dünyaya getirdi. Resulullah'ın kızı Zeynep vefat edince Hansa binti Huzam, Ummu Atiye el-Ensariye ve Ummu Süleym gittiler. Peygamber onlara şöyle dedi. Onu tek yani 3, 5 veya daha fazla olarak yıkayın. Su ve sidr kullanın. Son suyuna kafur koyun. İşinizi bitirince bana haber verin. Yıkama işi bitince ona haber verdiler. Onlara bir eteklik verip bunu ona iç gömleği yapın dedi. Hansa binti Huzam, Ummul Museyyib el-Ensariye'nin yanına geldi ve onun titrediğini gördü. Ummul Museyyib, sıtmadan mı? Allah onda bereket bırakmasın dedi. Ummul Museyyib şöyle konuştu. Sıtmaya kötü söyleme. Resulullah'ın yanına girmiştim. Bana sordu. Neyin var Ummul Museyyib? Niye titriyorsun diye. Ben de sıtmadan dolayı. Allah onda bereket bırakmasın dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Sıtmaya kötü söyleme. Çünkü o körüğün demir pisliğini giderdiği gibi Adem oğlunun günahlarını giderir. Ebu Lübabe İbni Abdülmunzir'in evi ay ışığına boğulmuştu. Enes İbni Malik ile Abdullah İbni Abbas gelince Hansa binti Huzam sevindi. Çünkü Resulullah'ın ashabından birisinin gelmesi, onun Hazreti Peygamber'e nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve Resulullah'ın konuştuğu hikmetten dinleyeceği anlamına gelirdi. Kocası Ebu Lübabe, misafirlerine hoş geldin deyip hanımına, Ummu Saib, evde meyve var mı diye sordu. Hansa binti Huzam, evet var diye cevap verdi. Daha sonra hurma ve üzüm getirip Enes İbni Malik ile Abdullah İbni Abbas'ın konuştuklarını dinlemek üzere oturdu. Abdullah İbni Abbas şöyle dedi. Bir adam Resulullah'tan sonra kalkıp Ebu Bekir Es-Sıddık'a gitti ve şöyle dedi. Ey Resulullah'ın halifesi, insanların en hayırlısı kimdir? O da şöyle cevap verdi. Ömer İbnül Hattab. Tekrar sordu. Neden onu kendine tercih ettin? Ebu Bekir şöyle dedi. Bazı özelliklerle, çünkü Allah onunla meleklere övündü, benimle övünmedi. Cebrail ona selam söyledi, bana selam söylemedi. Cebrail şöyle dedi, ya Resulallah, İslam Ömer İbnül Hattab'la güçlenmiştir. Allah kitabından iki ayetle onu tasdik etmiş, beni tasdik etmemiştir. Abdullah İbni Abbas bir süre sustu ve şunları ilave etti. Ebu Bekir vefat edince birisi Ömer İbnül Hattab'ın yanına geldi ve müminlerin emiri Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. Hazreti Ömer şu cevabı verdi. Ebu Bekir Es-Sıddık'tır. Kim başkası derse ona iftiracıya verilen ceza gerekir.

0: kavmim benimle alay etmesin. Sonra Hazreti Ömer'e geldim. Hazreti Ebu Bekir'e söylediğimi ona da söyledim. Hazreti Ali ile karşılaştım. Hazreti Ali bana şöyle dedi. Evet, ben sorarım. Eğer ben o üç kişidensem Allah'a hamd ederim. Eğer onlardan değilsem yine Allah'a hamd ederim. Hazreti Ali Resulullah'ın yanına girdi ve Cebrail'in biraz önce senin yanında olduğunu ve sana gelip cennet ashabından üç kişiye özlem duymaktadır dediğini işittim. Ya Resulallah, kimler kastedildi dedi. Resulullah da ey Ali, sen Ammar İbni Yasir ve Selman el-Farisi onlardansınız. O bizden, yani Ehli Beyt'tendir. O nasihat eden dosttur. Onu kendine dost edin. Hansa binti Huzam Yesrib'deki ilk cuma namazını hazırladı. Resulullah şöyle konuşmuştu. Hamd Allah'adır. Ben ona hamd eder, ondan yardım, bağışlanmak ve hidayet dilerim. Ona iman ederim, inanmazlık etmem. İnanmazlık edenlere düşmanlık ederim. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir olduğuna, ortağı olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Peygamberlerin gelmesi kesildiği, ilim azaldığı, insanların sapıklığa düştüğü, zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin kopma ve alemin sona erme zamanı yaklaştığı bir sırada Allah onu tam bir hidayet, tam bir nur, tam bir öğüt olan Kur'an'la göndermiştir. Allah'a ve Resulüne uyan doğru yolu bulmuştur. Allah'a ve Resulüne karşı gelen de azgınlık ve taşkınlığa uğramış, sapıklıktan sapıklığa düşmüştür. Size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Zaten bir Müslümanın bir Müslümana en hayırlı tavsiyesi de onu ahirete teşvik etmesi ve ona Allah'tan korunmayı emretmesidir. Allah'ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız. Bundan daha üstün ve hayırlı bir öğüt, bundan daha üstün ve hayırlı bir hatırlatma yoktur. Rabbinden korkarak, ürpererek ibadet eden kimse için, Allah'tan korunmak istediğiniz ahiret saadeti için en güvenilir bir yardımdır. Kim gizli ve açık her işinde Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek Allah'la arasını düzeltirse, dünyada onun adı hayırla anılır. Öldükten sonra da bu, kendisine azık olur. Bunun dışındaki işlerden uzak kalmayı, onlarla kendi arasında uzun mesafeler olmasını ister. Allah azabından sizi korkutur. Allah kulları hakkında çok esirgiyici ve merhametlidir. Sözünü doğrulayan, vaadini yerine getiren Allah'a yemin olsun ki bunda cayma yoktur. Çünkü Allah Teala benim katımda söz değişmez, ben kullara asla zulmetmem buyurmaktadır. Şimdiki ve gelecekteki işlerinizde gizli ve açık yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan çekinin. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun günahlarını örter, ecrini de büyütür. Allah'tan korkan kimse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Allah'tan korkmak insanı Allah'ın azap ve gazabından korur. Allah'tan korkmak yüzleri ağartır, Rabbi hoşnut eder, dereceyi yükseltir. Nasibinizi alın. Allah katında ifrattan sakının. Allah doğruları da yalancıları da bilsinler diye size kitabını ve yolunu açıkça öğretmiştir. Allah'ın size ihsan ettiği gibi siz de ihsanda bulunun. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'ı çok anın. Ölümden sonrası için çalışın. Kim Allah'la kendi arasını düzeltirse Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Çünkü Allah insanlar üzerinde hükmünü yürütür. İnsanlarsa Allah üzerinde hükümlerini yürütemezler. Allah insanlar üzerinde tasarruf eder, insanlarsa Allah'ın üzerinde tasarruf edemezler. Allah en büyüktür. Büyük olan Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Kıymetli dinleyiciler, şimdi bir başka mübarek hatundan, Halide Bintül Esved'den söz edeceğiz programımızda. Halide Bintül Esved radıyallahu anha, Resulullah'ın teyzelerinden birisidir. Hicret etmiş, Müslüman olmuş ve Medine'de beyat etmiştir. Abdullah İbnül Erkam'la evlenmiştir. Halide radıyallahu anha, o güne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yeğeni olarak seviyordu. Müslüman olduktan sonra ise Allah'ın

0: Resulü olarak derin bir iman bağıyla sevmeye başladı. Ona biatta bulundu ve bağını pekiştirdi. Ona verdiği söze sadık kaldı. Ona gönülden itaat ve hürmet edip saygı ve sevgiyle hizmet etti. O nesep yönünden yakınlığını Allah Resulü'nün sahabesi olmak suretiyle ebedi yakınlığa çevirmiş bir bahtiyardır. O maddi akrabalığını manevi kardeşliklerle kuvvetlendirerek hem bu dünyada hem de ahirette sevgili yeğeni Allah Resulü'ne yakınlığını sağlamlaştırmış oldu. Halide binti Esved radıyallahu anha imanı kavi bir hanımdı. Çok ibadet ederdi. Nezaket ve nezahet sahibiydi. Güler yüzlü ve edep ehliydi. Ziyaretleşmeyi severdi. Bir gün Medine-i Münevvere'de Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin evine ziyarete gitmişti. Bir ara fırsat bulup namaza durmuştu. O sırada Resulullah Efendimiz de Ayşe radıyallahu anha annemizin yanına uğramıştı. Orada bir kadını namaz kılarken görünce "Ayşe bu kim?" diye sordu. Ayşe annemiz "Teyzelerinizden birisi" diye cevap verdim. Resul-i Ekrem uzun zamandan beri görmediği için teyzelerinden hangisi olduğunu tanıyamadı ve "Benim teyzelerim gurbette bulunuyorlar. Acaba bu hangisidir?" diye sordu. Ayşe annemiz "Halide binti Esved'dir" dedi. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz Allah'a hamd etti ve "Ölüden diri çıkaran Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ederim" buyurdu. Onun Medine'ye gelmesine sevindiği kadar Müslüman olmasına daha çok sevindi. Halide radıyallahu anha ibadete düşkün, dindar bir hanımdı. İslam'dan önceki hayatı ise küfür karanlıklarında geçmişti. Aile olarak putlara taparlardı. Sevgili teyzesinin Müslüman olup kurtuluşuna, ibadete düşkün, dindar bir hanım olarak, huşuyla namaz kılışına memnun olarak sevincini bu şekilde dile getirmiştir. Halide radıyallahu anha, bundan sonraki hayatını İslam'ın güzellikleriyle geçiren mutlu bir hanım oldu. İbadetleriyle davranışlarını da güzelleştirerek çevresine saliha bir hanım olarak örnek oldu. İslam'ın yayılmasına hizmet etti. Halide binti Esved radıyallahu anha, ömrünün sonuna kadar bu heyecan içerisinde Allah Teala'ya kulluk yaptı.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Değerli dinleyiciler, Halide binti Esved'in ardından şimdi de programımızda Resulullah'ın hizmetkarı Havle'den söz edeceğiz kısaca sizlere. Resulullah'tan vahiy kesilince veya ara verilince Ebu Leheb'in hanımı Ummu Cemil bazı Haşim oğullarının evine girip şöyle dedi. Muhammed'e Rabbi darıldı ve onu terk etti. Resulullah Cebrail'le geleceği bir saati kararlaştırmıştı. O saat geldi. Fakat Cebrail gelmedi. Peygamber, "Havle, Resulullah'ın evinde ne oldu? Cebrail bana gelmiyor." diye sordu. Havle, "Ya Resulallah, vallahi haberim yok." dedi. Resulullah üzerine elbisesini alıp dışarı çıktı. Resulullah'ın hizmetkarı kendi kendine şöyle dedi. "Evi hazırlayıp süpürseydim. Bir de ne görsün, ölü bir köpek yavrusu." Havle bu ineğin Resulullah'ın evine girdiğini anladı. Onu alıp uzağa attı. Resulullah gelince sakalını bir titreme aldı. Ona vahiy geldiği zaman titreme tutardı. Resulullah, "Havle beni ört" dedi. Allah Teala Duha suresinin ilk 3 ayetini indirdi. "Kuşluk vaktine andolsun. Sükuna erdiği zaman geceye andolsun. Rabbin seni ne bıraktı ne de sana darıldı." Resulullah Cebrail'e şöyle dedi. "Bana söz verdin, seni bekledim ama gelmedin." Cebrail, "Evindeki köpek benim gelmeme engel oldu. Biz içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz" dedi. Sevgili dinleyiciler, 3 mübarek sahabe hanımın hayatından söz etmeye gayret ettik. Allah onlardan razı olsun. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Habir. Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni. Sana uzak olsam da yakınlığını esirgeme benden. Senden başkasına kansam da yüz çevirme benden.

El Habir. Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan Rabbimiz, yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayandır. Yaratan ve idare eden elbette bilgi sahibi de olacaktır. Mesela bir incir meyvesini düşünelim. İncirin görünümü, lezzeti bir güzellik, dış şekli ayrı bir mükemmellik. Bir incir tohumunun nasıl filizleneceği, nasıl ağaca dönüşeceği, binlerce tohumun bilgisi onun bilgisi dahilindedir. Kainatı incelediğimizde hiç şaşmayan nice işleyişler vardır. Güneşin, ayın her gün dünyamızla olan münasebetleri, gökyüzünün üzerimizde serilişi, her gün çiçek açan bitkiler, yumurtadan çıkan hayvanlar ve doğan ölen insanlar. El Habir olan Rabbimiz bu kurulu düzen ve bu intizamlı işleyişle her varlık ve her hadiseden haberdardır. Şu ana kadar yaşamış olan, şu an yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan bütün insanların hayatlarının her saniyesinin bilgisine de sahiptir. Bu ismi şerifin kullara yansımasıyla biz insanlar her gün yeni keşifler peşinde, dünyada kullanımımıza sunulmuş nimetlerin bilinmeyen hakikatlerine, ilim, fen ve teknolojik yaklaşımlarla yöneliyor, iz sürüyoruz. Bilim adamları iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan suyun molekül yapısını, bir damla anne sütünün mucizevi bileşenlerini, galakside kaç tane yıldız olduğunu inceliyor, araştırıyor, yeni bilinmeyenleri önümüze getirebiliyor. İnsan bu çaba için teşvik edilmiş fakat bu çabanın kişiyi eriştireceği son nokta ve insanın nerede durması gerektiğini bilmesi önemli görülmüştür. Bu noktada kula düşen duadır. Ben insan olarak bilgili olma ve haber alma donanımları açısından acizim. Bu sebeple de bir noktaya kadar bilebilirim. Her şeyden hakkıyla haberdar olansa Allah Celle Celaluhu'dur. Bu durum ayeti kerimede bize şöyle bildirilmiştir. Doğrusu Allah yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Allah.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Akra reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akran reklam.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Mandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetul muttaqin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan oğlu çok muhterem ve çok da nazik, çok da kıymetli bir mahluktur. Ne altında ölçülür, ne yakutlarla ölçülür. İnsana hiçbir şey muadil olamaz. Fakat hepimizin bildiği gibi, biz doğuştan itibaren terbiyeye muhtaçız. Eğer analarımız, babalarımız bize bakmamış olsalar biz harap oluruz. Mutlaka anne babanın himayesinde terbiye olacağız. Ta bilsin diye kadar. Mekteplere verirler, okuruz. Dünyamızı öğreniriz. Din mekteplerine verirler, dinimizi öğreniriz. Fakat bunların hiçbirisi de bize kafi değildir. Bilgi ayrı iş. Allah'a sevgili kul olabilmek ayrı iştir. Bu dünyaya gelişimizin yegane sebeplerinden birisi, bu varlığın sahibi olan Allahu Celle ve Ala'yı tanımak, bilmek, ona, onun emrine münkat bir halde emrini geçirmektir. Ki ahiret saadeti bunun altındadır. Yoksa dünyasını mamur edeceğim diyerekten ahiretini harap eden insanların dünyalarda bir şey yaramaz, ellerine bir şey geçmez. Çünkü her gelen gitse gerektir dedikleri hepimizin malumudur. Kim bilir ne kadar insan gelmiştir, gitmiştir, daha ne kadar kim bilir insan gelip gidecektir. Bunların hepsi bu dünyadan ahirette geçen insanlardır ki bu dünya o ahiretin köprüsüdür. Köprüsüdür, başka şey değildir. Yani bu köprüden geçerken nereye gideceğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini düşünmeyen insanın insanlıkta biri olmasa gerektir. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimşan'ın 13. sayfasının baş ayetinde der ki, Yusuf Aleyhisselam'dan naklen. Estaizu billah. Ve mâ übbevi'u nefsî. İnnen nefse l'emmâratun bissû' illâ mâ rahime rabbi. Bizi Allah Celle ve Alâ yaratmış bir nefsimiz vardır. Bu nefsimiz şöhretle, kibirle, gazapla, gazıpla, envai çeşit kötü huylarla böyle süslenmiş, becerilmiş bir mahluk. Bunu kendi haline bırakırsanız mektep bunu tahsis etmez. Mektep sana dünyayı öğretir. Öteki mektepte de dinini öğrenirsin. Fakat Allah'a sevgili olmalarının yolu bambaşka. Mutlaka şu camiyi yaparken görüyorsunuz birçok eşya kullanmıştır. Fakat hepsi bir terbiyenin mahsulüdür. Direği dağlardan gelmiş, öyle değil. Düzeldirilmiş. İşe yarar bir hale gelmiş, işte caminin şurasına, burasına konmuş. Taşları da öyle, diş taşlarını görüyorsunuz. Ustaların elinden geçmiş, yontulu olmuş, şöyle olmuş. Bu tarafına da taşları eritmişler, güreş yapmışlar. Efendim üzerlerini sıvalamışlar, düz bir hale getirmişler. Bunlar hep bir emeğin mahsulüdür. Bugünkü çıraklarımız çalışırlar, ustaların yanında usta olurlar bir gün sonra onlar da. Eğer bunlara hizmet etmeseler, sanatları kolayca öğrenemezler. Kendi kendime yapacağım dersen olmaz, beceremezsin. Birçok kimselerin arabalarını bozarsın, saatlerini bozarsın, şunu bozarsın, bunu bozarsın yapacağın yerde, hayır yapacağın yerde şer olur. Binaenaleyh muhakkak mektepte gidip nasıl okumayı öğreniyorsak, insan da terbiye yollarını öğrenmesi lazım. Terbiye yolunu öğrenmeden Peygamber böyle dese ki وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِي. Niçin? اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةُ مِسُّ. Bu nefis hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Daima onun gayesi cehenneme adımı sürükleyebilmeye çalışmak. Bir nefis 70 tane şeytana bedeldir. Onun için nefisle mücadele de kolay bir şey değildir. Bu taş yonulmadan buraya konursa bu cami durmaz. Yıkılır. Evler de öyledir. Direkler düzeltilmeden konursa olmaz. Yıkılır. İnsanlar da düzelmeye mecbur. Düzeltilmeye mecbur. Binaenaleyh insan büyük ve küçük bir cümle günahlardan hatta mekruhlardan bile kaçınması lazımdır. Bunlar bizim insanlığımızı kemiren mikroplardır. Bugünkü cesedimizi kemiren mikroplar var ya, işte birçok hastalıklardan bahsederler. Onlar cesedimizi yiyirler. Ceset nasıl olsa toprağa mahkumdur. Nasıl topraktan geldi? Yine öyle toprağa gidecek. O odur. Fakat asıl bize mahkum olan gönüldür, gönül. Ruhdur, kalptir. Kişi tatla derler. Bu gönlün muhafazası cesedin muhafazasından 100.000 defa daha kıymetlidir. Onun için Cenab-ı Hak da buyurur ki, ben kulumun kılığına bakmam, güzelliğine bakmam, zenginliğine bakmam, şusuna busuna. Benim baktığım kulumun gönlüdür, gönlü. Kulü ve kim diyor. Kalplerine bakarım. Onun kalbinde hayır varsa ne mutlu o kulağa.

0: Eğer onun kalbinde hayır yoksa niye zuhur kılar? Binaenaleyh bizim şimdi en muhtaç olduğumuz şeylerden birisi de biz aciziz. Her bakımdan aciziz. Ne kadar büyük insan olursan ol, ne kadar kuvvetli insan olursan ol, çocukluğumuz nasılsa bir gün ihtiyarlığımız da öyle oluyor. Ondan sonra zayıf bir hale düşüyoruz. Her zaman bu zafiyet üzerimizde mevcuttur. Bunun için bize daima varlığın sahibi Allah'a ellerimizi kaldırıp aman ya Rab, aman ya Rab demek mecburiyetinde değiliz. Bu mecburiyeti hissetmedikçe, ondan imdad-ı ilahi istemedikçe, fazl-ı ilahiye nail olamadıkça bir şey olamaz zavallı. Bundan dolayıdır ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl tadarru niyaz ediyor? İslam'ın öncüsü ve ilk İslam. Bütün varlığını İslam yolunda feda etmiş. Peygamberin bugün de varisi olarak yanında yatıyor. O nefsine nasıl diyor, hitap ediyor? Bunun için biz daima Allah-u Teala'ya tadarru ve niyaz ederekten aman ya Rab ben acizim. Ben bu dünyada bu kendimi kurtarmakta gücüm yetmez. Bana imdad-ı ilahini iliştir. Tevfikini refik eyle. Binaenaleyh diyor ki el-ucbu hücab-ı tevfik. Ucub kendini beğenmektir ama diğer günahların hepsi de böyledir. Günahların hepsi de böyledir. Şunu kısa bir misalle izah edeyim. Değirmeni yaptınız. Çok güzel. Taşları, maşları, her şey iyi. Fakat değirmenin suyu gelmezse o değirmen neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. İşte bilgi çok, hüner çok, her şey çok ama Allah-u Teala'dan rahmet-i ilahiye gelmezse ne yaparsın o gönlü? Onun için o gönlün sahibine Cenab-ı Hak beş defa önüme gel, huzuruma dur, ellerini aç, benden iste. Üd'ûni festecib leküm. Ben duaları kabul edeyim. Herkese vereceğim. Nasıl ki bu kadar alemi yaratmışım, sizin de istediklerinizi vermekten kaçınamam, korkmam, hazinem bitmez tükenmez. Hazinem bitmez ve tükenmez bir hazine-i malikim. Allah ömrümüzü affetsin, tevfikini refik etsin. Dünyayı dünya bilelim. Fakat bu dünya bizim değil. Hepimiz buradan geçecek gerek. Binaenaleyh gideceğimiz yer toprak değil, ahirettir. Ahirete gitmek için hazırlanalım. Bunu toprağa gömecekler. Çünkü toprak ne oldu bu? Asıl gideceğimiz yer ahiret aleminin cennetleridir. Bu cennetlere girmek hepimizin Cenab-ı Hak nasip etsin, lütf etsin, ihsan etsin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Askıda aşure ikramına destek için son günler. Muharrem ayı İslam medeniyetinde tefekkür ve yenilenme zamanı olarak kabul edilirken, bu ayın en anlamlı günlerinden biri olan aşure günü, paylaşma ve dayanışma kültürünü yeniden hatırlatıyor. Bu ayın en güzel geleneklerinden olan aşure, farklı lezzetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir tatlıdan öte, toplumsal birlikteliğin ve komşuluk bağlarının güçlü bir sembolü olarak görülüyor. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı ilk Sav bu kadim geleneği günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumlayarak aşureyi toplumsal hayatın merkezine taşımayı amaçlıyor. Bu kapsamda hazırlanan özel aşure paketleri evde aşure yapma imkanı bulamayan ancak bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için zarif ve özenli bir hediye seçeneği sunuyor. Titizlikle hazırlanan aşurelerde 20'den fazla doğal malzeme kullanılıyor. Helal ve sağlıklı içerik hassasiyeti gözetilerek hazırlanan ürünler, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gönüllerin katkısıyla bir araya getiriliyor ve yine gönüllüler aracılığıyla adreslere ulaştırılıyor. İlk sabın dikkat çeken uygulamalarından olan Askıda Aşure modeliyle aşure ikramına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler aşura.server.global adresi üzerinden bağış yapabiliyor. Yapılan bağışlarla hazırlanan aşureler Muharrem ayı boyunca Şah Sultan Külliyesi'nin sevilliğinden dağıtılıyor. Askıda aşure bağışları için son günlerin yaklaştığı belirtilirken İstanbul'da gelen noktalarından sipariş teslimlerinin Perşembe günü yapılacağı ifade edildi. İlk sav bu çalışmayla aşurenin sadece bir tatlı değil, ortak yaşam kültürünün güçlü bir sembolü olduğunu yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Ayrıntılar aşure bağışlarında yapılabildiği aşura.server.global web sayfasında yer alıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu

0: Alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu Alim Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Çoşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Çoşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Hızla gelişen yapay zeka derin etik sorular doğuruyor. Yapay zeka sunduğu hız ve verimlilik avantajlarıyla hayatın birçok alanında daha fazla söz sahibi olurken beraberinde önemli etik tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin kullandığı verilerin toplumsal önyargıları yansıtabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum algoritmaların farkında olmadan ayrımcılığı yeniden üretebilmesine neden oluyor. Bir diğer önemli sorunsa kara kutu olarak adlandırılan karar mekanizması. Özellikle sağlık gibi kritik alanlarda yapay zekanın aldığı kararların nasıl oluştuğunun açıklanamaması, olası hatalarda sorumluluğun kimde olduğu sorusunu da gündeme getiriyor. Yapay zeka yalnızca hayatı kolaylaştıran bir teknoloji değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan bilgiye erişime kadar birçok alanda insanlar adına karar veren bir sistem haline geliyor. Bu nedenle yapay zekanın şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye yenilenebilir enerjide yükselişini sürdürüyor. Hazırlanan bir rapora göre Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Geçen yıl itibariyle rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye'nin güneş enerjisinde de önemli bir kapasite artışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde rüzgar enerjisi yatırımlarının artarak devam etmesi, yenilenebilir enerji kaynak alanları projelerinin de bu büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. Raporda ayrıca enerji depolama şirketlerinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayacağı vurgulanıyor. Batarya yatırımlarının hız kazanmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunun güçleneceği ve sistemin daha dengeli hale geleceği ifade ediliyor. Bosna Hersek'te 516. Ayvazı'da şenlikleri. Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen Akhisarlı Ayvazı'da anısına Bosna Hersek'te 516.sı düzenlenen şenlikler sona erdi. Bu kapsamda Purusaç'taki merkezi etkinlikte 300'den fazla atlı geçit töreniyle alana ulaştı. Etkinliklere başta Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okumasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi. Sarı Saltuk gibi irşat makamıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvazı'da da inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Purusaç, bir diğer adıyla Akhisar kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua eder. Ardından kuraklığın sona ermesiyle bölge halkı da Müslüman olur. Sosyal medyanın yeni etkisi çocuklarda kozmetik takıntısı. Tüketim kültürü son dönemde küçük kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Sosyal medyada benimle hazırlanın ve okul sonrası rutinim gibi farklı adlarla içerik üreten kız çocukları genç yaşlarda kırışıklık tedavisi için önerilen kremleri kullandıklarını anlatıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına teşvik ediyor. Yapılan bir araştırma, paylaşılan 7000 cilt bakımı içeriğinden 400'ünün 13 yaş altındaki çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında giderek yaygınlaşan bir cilt bakım takıntısı ortaya çıktı. Kozmetik tüketimi masum ve eğlenceli bir öz bakım kisvesi altında sunulurken bazı kozmetik ürünlerde çocuk dostu cilt bakımı etiketiyle pazarlanıyor ve hiç ihtiyacı olmadığı halde çocuklar bu tür ürünleri kullanmaya zorlanıyor. Beraberinde çeşitli cilt problemleri de meydana geliyor. Artan sıcaklarla birlikte su ihtiyacı yükseldi. Su tüketimi ruh halini de dengeliyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla su tüketiminin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından daha önemli hale geldiği uyarısı yapıldı. Sıcaklarla birlikte vücudun su ihtiyacının yükseldiğini belirten uzmanlar, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığı, aksine vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabileceği de belirtiliyor. Konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas krampları, koyu renkli idrar ve ani ruh hali değişimlerinin ise susuzluğun erken belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Yeterli su tüketiminin sindirim sistemini desteklediği, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı, cilt sağlığını koruduğu ve ruh halinin dengelenmesine yardımcı olduğu da belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Türkiye Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normalliğinin 6 ila 7 derece üzerine çıkabilir. En yüksek sıcaklıkların Ege bölgesinde görülmesi beklenirken Aydın'da 42 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor. İzmir, Manisa ve Denizli'de bunaltıcı sıcaklar etkili olabilir. Marmara bölgesinde Edirne ve Kırklareli'de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilir. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de de yüksek sıcaklar bekleniyor. Meteoroloji yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık geçeceği beklentisini aktarırken kuvvetli rüzgar uyarısını da paylaştı. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometreyi bulabilir. Öte yandan günün en yüksek sıcak saatleri olan 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca araç içi sıcaklıklar çok daha yüksek olacağı için araçların içerisinde çakmak, parfüm gibi basınçlı ürünlerin bırakılmaması, çocuklar ve evcil hayvanların da hiçbir koşulda park halindeki araçlarda yalnız bırakılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Öte yandan bu dönemde orman yangınlarına da dikkat.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Sakarya-Düzce yolunda Hendek Doğu çıkışında Bozüyük-Bilecik-Mekece, Kayseri-Kırşehir, Antalya-Isparta, Toprakkale-İskenderun güzergahlarındaki çalışmalara dikkat. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunet'in Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre men istefa'a minkum en yenfa'a ehahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olmaya çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlamaya, menfaat sağlamaya, yani başkalarına menfaat sağlamaya çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşat edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzil aşiretekel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allahu Teala Hazretleri biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı. İnsanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya, peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumiler'dir, Hacı Bayram-ı Veli'lerdir, Hacı Bektaşi Veli'lerdir, İbrahim Hakkı Erzurumiler'dir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad-ı Nuri'lerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyüğü iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu, birisini o almış, ötekisini Cafer-i Tayyar Efendimiz almış derken böyle paylaşarak çocukları geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan. Ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, onunla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam öyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz? Yani gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde,

0: ülkemizde. Demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar efendim, Müslümanlara efendim yan gözle bakıyorlar, işte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan, sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz, onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Salimse zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcıysa, işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimseyse onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı. İnsanların doğru yola gelmesine çalışmalı. İslam'ın hakim olmasına çalışmalı. İmanın kuvvetlenmesine çalışmalı. Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı. Efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla. Yani önce insana hava, güneş, su değil, önce insana iman lazım geldiğinden. İmanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı müesseseler, öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, kubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler, koca koca mekanlar, işte dedelerimiz camiler bırakmışlar bize, medreseler etrafında yan efendim binaları vesaire. Biz bunları işletmiyoruz. O medreseleri işletmeliyiz. O efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız. O mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer gurbette insan onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim ibadet edecek yerler lazım. Demek ki cami açmak en faydalı işlerden birisi. Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca, cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca, cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce camiyi yaptı. Cami Müslümanın canıdır. Cami İslami hayatın merkezidir. Cami toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, odağıdır, ocağıdır. Onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınızda küpe olsun, hatırınızda kalsın lütfen. Ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin. Zalime zulmünü engelleyerek yardım edin. Açları doyurun, çıplakları giydirin. Efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşat müesseselerini destekleyin. İrşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olmaya, böylece siz de katkıda bulunun. Allah size evliya eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşr eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dostu akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın

0: Selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, rızake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin

0: Allah'ın rızasını kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Anonim nedir? Anonim, yazarı ya da söyleyeni unutulmuş, halka mal olmuş sözlü veya yazılı ürünlere verilen ad. Bu tür eserler artık bir kişiye değil, toplumun ortak hafızasına aittir. Halk edebiyatının en zengin tarafı da budur. Sözü söyleyen unutulur ama söz yaşamaya devam eder. Etimolojik olarak kelime Fransızca anonim kelimesinden gelir. Kökeni ise eski Yunanca anonimos kelimesidir. Anlamı ise isimsiz, adı bilinmeyendir. Anonim ürünler halk arasında doğar, dilden dile geçer, kuşaktan kuşağa aktarılır. Kimi araştırmacılara göre halk edebiyatının özü zaten anonimliktir. Çünkü bu eserlerde bireysel bir sanatçı değil, kolektif halk ruhu konuşur. Bu türün örnekleri arasında ninniler, maniler, bilmeceler, atasözleri, efsaneler ve türküler yer alır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: icat.
1: İbrahim Hakkı Erzurumi ve Marifetname konuları. İbrahim Hakkı Erzurumi, ilmin durgunlaştığı 18. yüzyıl Osmanlı dünyasında 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. İbrahim Hakkı Erzurumi, Tillo'da babasıyla birlikte yaşarken babası İsmail Fakirullah Hazretlerinden ders alıyor, İbrahim Hakkı da babasından tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri öğreniyordu. Bir taraftan da babasının arkadaşı Molla Muhammed Sıhrani'den astronomi, matematik gibi zamanın fen ilimlerini tahsil ediyordu. İbrahim Hakkı, Tillo'da babasından, muhtelif hocalardan ve İsmail Fakirullah Hazretlerinden aldığı derslerle ilmini ilerletmekle meşgulken 17 yaşına gelmişti. Bir süre sonra bilgi ve görgüsünü artırmak, oradaki ilim çevresiyle temasa geçmek üzere İstanbul'a geldi. Sultan Mahmud Han'ın davetiyle saray kütüphanesinde çalışmalar yaptı. İstanbul'da bulunduğu süre zarfında yapmış olduğu çalışmaları Sultan tarafından beğenilen İsmail Hakkı Hazretleri bir süre sonra talebe yetiştirmek üzere Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Zaviyesi'ne resmen tayin edilerek Erzurum'a geldi. Burada talebe yetiştirmek için uzun ve yorucu çalışmalara girdi. Daha sonra tekrar İstanbul'a gitti ve bir süre orada kalıp Tillo'ya geri döndü. Miladi 1781 tarihinde vefat etti. İbrahim Hakkı Erzurumi büyük bir fen bilgini, astronom, sosyolog, şair ve mutasavvıftır. Tefsir, hadis, fıkıh gibi nakli ilimlerin yanında akli ilimlerle de uğraşmış, canlıların en basitinden en mükemmeli olan insana kadar düzgün bir tekamül olduğunu yazmıştır. O sadece biyoloji ilmiyle değil, fizikten kimyaya, matematikten astronomiye, tasavvuftan ahlaka, tıptan astronomiye kadar devrindeki bütün ilimlerle uğraşmış, bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetnamesinde bütün bunlara yer vermiştir. İbrahim Hakkı astronomi konularını işlerken güneşten, aydan, dünyadan, yapı ve şekillerinden, ay ve güneş tutulmalarından, dünyanın küre biçiminde oluşundan da söz etmiştir. İbrahim Hakkı'ya göre atomdan galaksilere kadar kainatta hakim olan şekil küredir. İbrahim Hakkı Erzurumi eserinde coğrafik bilgilere, iklim değişikliklerine de yer vererek konular hakkında uzun uzun açıklamalar yapar ve Marifetnamesinde jeoloji ve mineralojiden de bahseder. Denizlerin kara, karaların deniz oluşuyla ilgili naklettiği bilgiler enteresandır. İbrahim Hakkı tıpla ilgili izahlarında sağlığın korunmasına ve hastalığa yakalanmamaya önem vermiş, bir doktor olmamakla beraber bir doktor kadar tecrübeli olduğunu ispatlamıştır. Astronomi ve fizyolojiye de geniş yer vermiştir. İbrahim Hakkı'nın Marifetname eserinde Kıyafetname başlığı altında verilen psikolojik bilgiler de enteresandır. Bunlar modern psikolojinin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Burada beden yapısıyla insan karakteri arasındaki ilişkiler ele alınmakta, değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
0: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın.
0: Dostça bir tavsiye.

çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akrab dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de büluğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim, vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşında, yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleşecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabi 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım söyle bakayım, hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, namaz kılsa da olur mu, insan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa, bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağa, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Hah. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş. Namazı farz biliyor, yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatları açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl evet dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoksa inanmadın mı hitabına karşılık kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor. Ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama iman merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek. Yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Thank you.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Abdülmuttalip ile Huzalar arasında ittifak anlaşması yapılışı. Beni Mazin bin Adi bin Amr bin Luaylardan, Verka bin Abdülüzza, Süfyan bin Amr el-Kümeyri, Ebu Bişr, Hacer bin Ümeyr el-Kümeyri, Hacer bin Abdümenaf bin Datır, Abdülüzza bin Kutm bin el-Mustalaki ve daha başka ileri gelenlerle birlikte geldiler. Abdülmuttalip de yanında Muttalip oğullarından bazılarıyla birlikte Erkam bin Nadle bin Haşim ve Ebu Sayfi bin Haşim'in iki oğlu Dahak ve Amr olduğu halde 7 kişilik bir heyetle Darun Nedve'ye girdiler. Birbirlerine yardım ve iyilik yapmak hususunda anlaştılar. Bu anlaşmada ne Abdüşşems oğullarından bir kimse bulundu ne de Nevfel. Abdülmuttalip ile Huzalar aralarında bir de yazı yazıp Kabe'nin duvarına astılar. Yazıyı yazan Ebu Kays bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab idi. Nevfel bin Abdümenaf bunu görünce o da bütün Haşim oğullarına karşı Abdüşşems oğullarıyla ittifak ve anlaşma yaptı. Abdülmuttalip Huzalarla yaptığı bu anlaşmaya riayet edilmesini oğlu Zübeyr'e söylediği bir manzumeyle sıkı sıkı vasiyet etti. Zübeyr de bunu Ebu Talib'e, Ebu Talip de Hazreti Abbas'a öylece vasiyet etti. Sözü geçen antlaşma yazısı kaynaklarımız

0: yazan bazılarında kısmen veya tamamen yazılı bulunmaktadır. Beni Bekrilerle Huzalar arasındaki düşmanlık. Kureyş müşriklerinin müttefiki olan Beni Bekrilerin öteden beri Huzalarla aralarında düşmanlık vardı. Esved bin Rezn Eddili'nin müttefiki olan Beni Hadramilerden Malik bin Abbad adındaki adam, ticaret maksadıyla yola çıkıp Huzaların yurtlarının ortasına geldiği sırada Huzalar tarafından baskına uğratılarak öldürülmüş ve malı da alınmıştı. Bekroğulları da buna karşı Huzalardan bir adamı öldürmüşlerdi. İslamiyet'in Mekke'de zuhurundan biraz önce Huzalarda Beni Kinanelerin eşrafından Beni Esved bin Rezn Eddili'den Selma, Külsüm, Züeyb adlarındaki üç kardeşi Arafat yanındaki Harem Hudut belliklerinin yanında öldürmüşlerdi. Cahiliye çağında Beni Bekrilerden Esved bin Rezn'lere başkalarına üstün tutulmaları sebebiyle kan bedelinin iki katı ödenirdi. Kendileri ise bunu bir kat olarak öderlerdi. Beni Bekrilerle Huzalar birbirine karşı böyle kinli ve hınçlı bir tutum içindelerken İslamiyet araya girdi. Onları ister istemez Hudeybiye müsalahasına kadar oyaladı. Beni Bekrilerden Beni Dillerin Huzalardan öc almaya niyetlenmeleri. Beni Bekr kabilesinden Beni Diller, Hudeybiye müsalahasıyla birbirlerine karşı güven içinde yaşamalarını fırsat bilerek Beni Esved bin Rezn'lerden vaktiyle öldürülmüş olan adamlarının öcünü Huzalardan almak istediler. Beni Diller'in başkanı ve kumandanı Nevfel bin Muaviye bu yolda bazı girişimlerde bulundu. Ferve bin Hübeyretül Kuşeyri, hicretin 7. yılında umre yapmak üzere Mekke'ye gidince Kureyş müşrikleriyle düşüp kalkmış, onların Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı son derecede düşmanlık beslediklerini görmüş, Kureyş müşrikleri ona ''Ya senin görüşün nedir? Sen göçebe halkın ulususun.'' diye sordukları zaman, ''Sizinle onun arasındaki şu musaliha müddeti içinde davamızı halledeceğiz. Bütün Arapları kendimize çekeceğiz. Sonra da yurdunun ortasında onunla çarpışacağız.'' demiş. Mekke'de bulunduğu müddetçe Kureyş müşriklerinin danışma meclislerine katılmıştı. Nevfel bin Muaviye, Ferve'nin Mekke'den geldiğini ve Kureyş müşriklerinin meclislerine katılmış olduğunu işitince Ferve'nin çölüne indi. Ferve, Kureyş müşriklerine neler söylediğini ona haber verdi. Nevfel, ''O halde ben sizde muhakkak bir şeyler bulacağım demektir. Bizim için düşman yurdu yakın olandır. Onlar Muhammed'in heybesi gibidir. İşlerimizden bir harf bile onlara gizli kalmaz.'' dedi. Ferve, ''Kim bunlar?'' diye sordu. Nevfel, ''Kim olacak? Huzalardır. Hayırsız, kötü huzalar. Muhammed'in sağ yanında oturdular.'' dedi. Ferve, ''Bu da ne demek?'' diye sordu. Nevfel, ''Sen Kureyşilerin huzalara karşı bize yardım etmelerini iste ve sağla, ötesine karışma.'' dedi. Ferve, ''Ben size bu hususta yeterim.'' diye söz verdikten ve Nevfel'e yardımlarını sağlamak için Kureyş müşriklerinin Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Rebi'a ve Süheyl bin Amr gibi ileri gelenleriyle buluştuktan ve onların aradaki muahedeyi bozmanın akıbetinden korktuklarını gördükten sonra Kureyş kavminde iş yok dedi. Huzalara saldırmak için bahane edilen son hadise. Huzalarla Kinaneler arasında en son olarak şöyle bir hadise vuku buldu. Kinanelerden Enes bin Züneym Eddili bir gün söylediği bir şiirle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hiciv ve tahkir edince Huzalardan bir genç kızmış, vurup Enes'in başını yarmıştı. Beni Bekriler Enes'in başının yarılmasını da Huzalardan öc almak için bahane etmişlerdir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: attain martyrdom. A little more than 10 days after his death, his mother Asma bint Abi Bakr radiallahu anha joined him. She was 100 years old, but age had in no way diminished her intelligence, her determination, or her faith. May she be eternally rewarded in Jannah for a lifetime of unrelenting faith. Ameen.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.
3: Merhaba değerli okurlar. Kitabımızın 3. bölümündeydik. Peygamber Efendimizin peygamberliği ile ilgili şiiri okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölüm. Sinalarda parlayan nur, Faran'da bir güneş oldu. Bu güneşin ışığından küfrün, şirkin benzesi oldu. O sevgili elçi o gün dönüyorken hanesine, hiç şüphesiz tecelliden titriyordu sinesine. Gördükleri, duydukları ilahi bir hakikatti. Hatice'ye, örtün beni, örtün beni dedi, yattı. Başından hep geçenleri zevcesine anlatarak demişti, çok korkuyorum. Hatice de Cenab-ı Hak korkma dedi. Vermeyecek hiçbir zaman keder sana, çünkü iyilik ediyorsun sen daima akrabana. Düşmüşlerin, acizlerin yüklerini taşıyorsun, konukları ağırlıyor, sen pek cömert yaşıyorsun. Varaka bin Nefel adlı çok bilgili bir zat vardı. Görmez idi gözleri hiç, oldukça da ihtiyardı. Beraberce ona gidip hadiseyi anlattılar. Sessiz duran ihtiyarın canına tez can kattılar. Birdenbire doğrularak, ant içerim Hakk'a dedi, sana gelen bir melektir, Musa'ya da gelmiş idi. Bir gün gelip çıkaracak kavmin seni bu Mekke'den, yaşar isem o güne dek sana yardım ederim ben. Senelerce özlediği o dost doğru güneşli yol, açılırken dendi ona, insanlara kalk, önder ol. Gördüğü bir melek idi, çağlıyordu Allah sesi. Kopsa kalbi heyecandan, tıkansaydı hem nefesi, elbette ki çok değildi. Düşününüz bir o anı. Her zerreden ses gelirdi, kaplamıştı nur her yanı. Erimişti maddiliği, sıyrılmıştı vücudundan. Daldı vahiy deryasına, ürpermeler geldi bundan. Alıştığı zaman bile üzerine bun çökerdi, vahiy nazil oluyorken inci gibi ter dökerdi. Onu böyle düşündüren, korkutan şey bu değildi. Onun asıl vazifesi çok ağırdı, çok müşkildi. Vazifesi ne sadece tebliğ idi İsa gibi, ne de bir tek kavmi yola getirmekti Musa gibi. Bu iş için bile Musa bir yardımcı istemişken, Muhammed'e diyordu Hak, insanları irşad et sen. Vazifenin ağırlığı karşısında titremişti. Çünkü ona yükletilen doğrusu pek büyük işti. Korkuyorum demesinde yaşıyordu bu endişe. Fakat teşvik etmekteydi Hatice bu çetin işe. Alıştırmak için onu vahiy durdu bir aralık. Peygamber'e sıkıntılar, üzüntüler geldi sık sık. Bir gün gayip aleminden duyulmuştu şu ses hemen. Ey kendini saran insan, Hak'tan korkut kalk haydi sen. Peygamberimizi ilk olarak tasdik edenler. Ali Zeyd Ebu Bekir onu tasdik eylediler. Sen Allah'ın elçisisin, iman ettik biz dediler. Bu zatlardan başka daha birkaç yüksek kimse vardı. Bütün bunlar peygamberle sık görüşen insanlardı. Bilirlerdi her halini, yoktu onun hiç yalanı. Yalan dolan söylemekten çok uzaktı onun şanı. Ben Allah'ın elçisiyim deyince o uyandılar. Hatice ilk olmak üzere tereddütsüz inandılar. Yeni dini neşretmeye koyulmuştu Ebu Bekir, Osman, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd, Talha,

Bilal Yasir, Abdullah'la Habbab, Erkam Said Süheyb Osman, Ammar, onun yüksek gayretiyle hak dinine kavuştular. Bunlar yüksek yaratılmış, temiz soylu insanlardı. Her birinde başka başka yüksek güzel huylar vardı. Tapınırken herkes puta, baş çektiler bunlar ayrı. Diyorlardı, bir Allah var, Tanrı yoktur ondan gayrı. Canlarını tehlikeye koymuşlardı din uğrunda. Yaşamak hiçbirisinin değil idi umurunda. Erkam'ın o gösterişsiz evciğinde toplanarak din işleri konuşulur, anılırdı Cenab-ı Hak. Efendimiz peygamberliğini açıklamaya memur edilmişti. Peygamber bu güç günleri birer birer sayıyordu. 3 yıl geçti gizli gizli, hak dinini yayıyordu. Yüreklerden kin taşarken dini ilan ağır işti. Çıktı Safa tepesine, Kureyş diye ünlemişti. Çevresini saran halka, dinleyiniz beni dedi. Şu tepenin arkasında bir ordu var, bakın şimdi. Çıkacaktır hemen desem, bana bilmem ne dersiniz. İnanırız hep dediler, senin gibi bir zata biz. Çünkü senden işitmedik yalan bir söz şimdiye dek. Buradaki sözünüzde elbet doğru olmak gerek. O halde ben size dedi, eğiliyorum şimdi ihtar. Beni tasdik etmeyene yarın büyük bir azap var. Denge eşi bulunmayan Allah'ıma and içerim. Ben ki onun insanlara gönderdiği peygamberim. Siz uykuya varır gibi ölürsünüz er geç bütün. Uykudan da kalkar gibi dirilmek var mutlak bir gün. Mezarlardan o gün herkes silkinerek kalkacaktır. Sonra Rabbin divanında hesap vermek muhakkaktır. İyiliklerin, ibadetin görürsünüz sevabını. Kötü çirkin işlerinde çekersiniz azabını. İyiliklerin ahirette cennet olur mükafatı. Günahların, fenalığın cehennemdir mücazatı. Öfkelenip dağıldılar dinleyince bu sözleri. Hakkın sönmez güneşinden kamaşmıştı kör gözleri. Peygamberimizin gelmesi bekleniyordu. Onun bütün evsafını birer birer vermiş haber. Övmüşlerdi insanlara gelip geçen peygamberler. Her peygamber ümmetine onu övmüş duyurmuştur. Yüce Allah Kur'an'ında böyle beyan buyurmuştur. Ulu elçi dedi bir gün, Yaradan'ın kuluyum ben. Yine en son peygamberdim Adem su ve toprak iken. Büyük atam hak elçisi İbrahim'in duasıyım. Muştuladı İsa beni, annemin de rüyasıyım. Gördü annem rüyasında bir ışık ki par par yandı. Suriye'nin sarayları o ışıkla aydınlandı. Gerek Musa gerek İsa Muhammed'in kudumunu çok önceden müjdeleyip anlatmışlar durumunu. Bildirilmiş onun hatta Medine'ye gideceği, 10 bin kadar kahramanla Mekke'yi fethedeceği. Meryem oğlu İsa der ki, ey İsrail oğulları, ben gerçek bir peygamberim, göndermiştir size Tanrı. Benden önce indirilen Tevrat'a ben haktır derim. Bundan sonra Ahmet adlı bir elçiyi müjdelerim. İşte böyle İsa ona bir müjdeci olmuş idi. Buyruğumu tutarsanız yalvarırım Hakk'a dedi. O da size teselliler veren zatı yollar hemen. O peygamber sizin ile yaşar durur ebediyen. Mukaddes ruh odur. Onu gönderecek Cenab-ı Hak. Her nesneyi öğretecek, bildirecek odur ancak. Dost doğruca söylüyorum, sizin için gitmem gerek. Ben gitmezsem o Faraklit, yani Ahmet gelmeyecek. Onu size gönderirim gider isem şimdi eğer. Dünyayı o her hususta düzenine kor, alt eder. Size daha söyleyecek nice şeyler vardır nice. Fakat şimdi ağır gelir ma mafih o gelince, o hakikat ruhu sizi hakka irşad eyleyecek. Kendinden o söz söylemez, duyduğunu söyleyecek. Olmuşları olacağı o verecek size haber. Bütün kutsi kitaplarda vardır böyle beşaretler. Ebu Zer'in Müslüman oluşu. Beni Gıfar oymağından Ebu Zer'i tanıyınız. Hak dinine girmeden de tanırdı o hakkı yalnız. Selim aklı onu daim fenalıktan alıkordu. Allah varken puta tapmak onun için gayet zordu. Gönlü aydın olanlara yoktur asla uzak yakın. Ne söylüyor asıl adı Cündüp olan bu zat bakın. Medine'de işitmiştim bir zat zuhur ettiğini. Peygamberim ben diyormuş, kınıyormuş putlu dini.
Kardeşime

Git gör dedim şu adamı nice kişi. Öğren bütün maksadını, gel de bana bildir işi. Döner dönmez kardeşime, ne haber var Enis dedim. Onu dedi güzel bir şey okuyorken görmüş idim. Gördüm öyle bir adam ki diyorlardı ona mürtet. Halbuki o iyiliğe eğiliyordu halka davet. Allah beni göndermiştir, peygamberim ben diyordu. Kötülükten sakındırıp iyiliğe sevk ediyordu. Kısacası bu adamın fazilettir fikri zikri. Peki dedim ahalinin öğrendin mi nedir fikri? Kimi şair, kimi kahin, kimi dedi sahir diyor. Fakat bana kalır ise kavmi ona zulmediyor. Dinleyince bu sözleri derin derin fikre daldım. Omuzuma bir dağarcık, elime bir değnek aldım. Göreyim bir ben de dedim, tuttum Mekke yollarını. Karşıladı Kabe beni, açtı bana kollarını. Hiç kimseyle görüşmedim. Beytullah'ta kaldım 3 gün. Yiyeceğim tükenmişti. Zemzem içip durdum bütün. Açlık nedir duymuyordum. Zemzem bana yetiyordu. Gecelerim gündüzlerim sessiz geçip gidiyordu. 4. gün gecesinde Beytullah'ta yalnızdım ben. O gecede Beytullah'ı olmadı hiç tavaf eden. Bir de baktım karanlığı yırta yırta geldi bir zat. Yabancıya benzemezdi. Tanıdık da değil fakat. Kimdi bu zat bilmiyorum. Gönlüm ona sürüklendi. İçerimde yanan ateş birdenbire körüklendi. Kurtulacak bir hastanın doktor gelir ayağına. İşte böyle erdim ben de o hidayet kaynağına. Namazını bitirince gidip ona selam verdim. Allah birdir, sen de onun elçisisin diyiverdim. Kimlerdensin diye sordu. Dedim Gıfar Oymağı'ndan. Kimin dedi konuğusun? Kabe'deyim dedim her an. Peki dedi neler yiyip içiyorsun burada sen? Zemzemle yaşıyorum diye cevap verdim hemen. Bu işi sen gizli tut şimdi dedi. Yurduna git. Oymağını güzellikle hak dininden haberdar et. Birer birer gelip bana inansınlar hep gizlice. Sen de çık gel yanımıza hak din ilan edilince. Seni dedim bu hak dinle gönderene and içerim. Ya bunu ben açıklarım yahut canı terk ederim. Beytullah'ta müşrikleri bir gün toplu bulmuş idim. Yüksek sesle Allah birdir, Muhammed hak Resul dedim. Bunu gören kodamanlar küpe binip göğe aldı. Ebu Zer'in üzerine hemen kesek kemik yağdı. Sabi'yi vurun deyip kan içinde bıraktılar. Üzerine kapanarak kurtarmıştı Abbas zor zar. Bundan sonra koca mümin obasına döndü gitti. Kardeşiyle oymağından birçoğunu İslam etti. Husayn'ın İslam oluşu. Husayn bütün müşriklerin hürmetine mazhar idi. Ona bir gün kodamanlar Muhammed'e sen git dedi. Ne söylemek lazım ise kendisine lütfen söyle. Taptığımız mabutları kınamasın artık öyle. Onların bu dileğini Husayn reddeylemedi. Efendimiz gördü onu, yer veriniz şeyhe dedi. Peygamberin yanındaydı Husayn'ın oğlu İmran. Allah derken taşar idi göğsündeki kat kat iman. Babasına bakmamıştı bir yabancı kimse gibi. Çünkü ancak mümin için çarpar idi onun kalbi. Husayn söze başlayarak ayol bu hal nedir dedi. Seni bizim tanrılara çatmaya kim sürükledi? Efendimiz sordu ona. Ey Husayn, kaç tanrın var? Biri gökte, 7'si de yerde dedi. Mekan tutar. Ulu elçi, peki dedi bir zarara uğrar isen hangisine sığınırsın bu bir sürü tanrıdan sen? Husayn hemen cevap verdi. Hiç şüphesiz göktekine. Malın telef olur ise sığınırım ona yine. O seni bak tek başına icabette karşılarken ibadette ona şerik koşuyorsun putları sen. Bu işinden hoşnut mu o, sanır mısın bu iş makbul? Ey Husayn, İslam ol da şu biçimsiz işten kurtul. Bu sözlerden Husayn'ın yüreğine doldu iman. Koşup onun ellerini, ayağını öptü İmran. İmran'ın bu durumuna Efendimiz baktı baktı, rikkat geldi kendisine, gözlerinden yaşlar aktı. Peygamberimizin akrabasına ziyafeti ve onlara mühim bir teklifi. Efendimiz soy halkını bir gün eve davet etti. Bu onlara hakikatte ilahi bir ziyafetti. Ebu Talip, Hamza, Abbas bu davette bulundular. Ulu elçi benim dedi, sizlere bir teklifim var.

Önünüzü sonunuzu garanti ve temin eden, getirdiğim dini kimdir çekinmeyen deruh deden. Hepsi susmuş şaşırmıştı. Fakat Ali fırlayarak, gerçi benim görüşüm az, kolum zayıf, yaşım ufak. Burada en küçük benim, zayıfçedir hem bacağım. Bütün buna rağmen dedi, sana yardım yapacağım. Peygamberimize suikastler başladı. Ne zaman ki müminlerin sayıları 40'ı buldu, Yaratan'ın birliğini ilk iş ilan etmek oldu. Fakat bunu putperestler Kabe'ye bir tahkir saydı. Saldırdılar peygambere, haris eğer olmasaydı. Bu dehşetli suikaste parçalanmak mukadderdi. İnen kalkan kılıçlara arslan haris göğüs gerdi. Peygamber ve din uğrunda seve seve can vermişti. Şehitliğin şerefine ilk olarak o ermişti. Ebu Cehil, Ukbe gibi kan içici zalim gaddar, fazilete düşman olan sütü bozuk kafası dar, birçok soysuz edepsizler üzerlerdi peygamberi. Ona reva görülürdü işkencenin en beteri. Efendimiz Beytullah'ta kılıyordu bir gün namaz, pislik attı üzerine Ukbe denen cahil yobaz. Yine bir gün peygambere rast gelerek sövdü saydı, boğacaktı namazdayken Ebu Bekir olmasaydı. Ebu Bekir, Ukbe dedi, şu adamla nedir derdi, Rabbim Allah diyor diye boğmaya mı karar verdi? Müslümanlar işkencede. Müslümanlar birer birer uğruyordu işkenceye. Habbab dahi yakasını kaptırmıştı bu pençeye. Kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırıldı. İşkencenin dayanılmaz tamusuna batırıldı. Kurtulursun demişlerdi Muhammed'den vazgeçersen. Habbab asla geçmem dedi. Feda olsun bu can, bu ten. Müslümanlık kolay kolay yayıldı mı sanırsınız? Peygamberin müezzini Bilal'i hep tanırsınız. Kızgın kumlar üzerine yatırırlar çırılçıplak. Zavallının göğsüne de kaya gibi taş koyarak, bırakmazsan İslamlığı öleceksin bak derlerdi. Korkar mı hiç ölümden o? Birdir Allah, birdir derdi. Yasir'i hiç sormayınız. O ne sağlam Müslümandı. Bacakları develere bağlanarak parçalandı. Eşini de tüyürperten bir vahşetle öldürdüler. Ammar ise zalimlerden dayak yedi birçok sefer. Cahiliyet zamanında ne zalimdi ah o Ömer. Hizmetçisi Lebine'yi gece gündüz döver döver, sonra biraz bırakınca acıyorum sanma derdi. Ömer'de güç bırakmadın, şimdi sana mola verdi. Lebine de buna karşı, inanmazsan Cenab-ı Hak seni derdi, hiç şüphesiz azabına uğratacak. Müşriklerin Ebu Talib'e başvurmaları. Müşriklerin uluları dediler, ey Ebu Talib, öğütle şu yeğenini. O da peki olur deyip bu püsküllü belaları baştan savdı iyilikle. Peygamber vazgeçmiyor irşadattan bir an bile. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, As Velid, As Utbe, Şeybe bir kez daha başvurdular, çattılar Ebu Talib'e. Kardeşinin oğlu bizim tanrıları beğenmiyor. Ecdadınız bu dünyada sapkın geldi geçti diyor. Siz de diyor olmazsanız onlar gibi cahil ahmak, bu putlara bir kez dönüp bakmazdınız değil tapmak. Duydun ya ey Ebu Talip, vazgeç artık himayeden, yahut onun tarafına geç, görelim açıkça sen. Ebu Talip sezdi işi, onlar güçlü hem de çoktu. Azgınları susturacak kendisinde kudret yoktu. Peygamber'e, yavrum dedi, sen bana bu ağır yükü yüklemesen iyi olur. Gücüm yetmez ona çünkü. Peygamberin elinde mi tebligattan geri durmak? O sadece bir memurdur, emri veren Cenab-ı Hak. Bir elime güneş dedi, ötekine konulsa ay, tebligattan vazgeçemem, bu da elbet olmaz kolay. Vazifemi başarmak için ya verecek kuvvet hüda, veyahut da yazılmıştır bu uğurda olmak feda. Ebu Talip, korkma dedi, git yavrum sen işine bak. Göreyim ben kimmiş senin bir kılına dokunacak.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eser.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn ve ba'd. Mülkün yegane maliki, kainatın ve hadisatın şeriksiz halıkı, her türlü güç ve kuvvetin sahibi, alemlerin Rabbi, ahkemül hakimîn ve erhamur rahimîn, Allahu azîmüşşâne sonsuz hamdü senalar olsun. Onun habibi edibi, Nebi-i Rauf-u Rahim'i, Server-i Kainat, Şefi'ül Üsat, Diyem-ül Arasat, Eşref-ül Mürselin, Seyyid-ül Evveline vel Ahirin, İmam-ül Müttakîn, Rahmetullahi lil Alemin, Peygamber-i Zişan'ı, Ahmet-ü, Mahmud-ü, Muhammed-ü Mustafa'sına ve âline, ashabına, etbaına hadsiz, hesapsız salatü selamlar olsun. Ve Rabbimiz bizi Resulünün sünnet-i seniyesinden, Evliya-ı Asfiyasının nurlu yolundan bir göz yumup açıncaya kadar bile ayrı düşürmesin. Sırat-ı müstakiminde daim, zikrinde, şükründe ve hüsn-i ibadetinde ve taatinde kaim eylesin. Onların zümresiyle haşer eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Bi hürmeti Esma-ihil Hüsna ve bi hürmeti Habibihil Müşteba. Şair, ilm kesbiye fapaye-i rif'at arzu-i muhal imiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde ilm bir kıyrı kal imiş ancak. Demiş. Evet. Kainat sevgi üzerine yaratılmış, iman sevgi temeli üzerine kurulmuş, din ve taat sevgi ile makbul olmuş, dindar sevgi sayesinde yüce makamlara yol bulmuştur. Sevginin kaynağı, aslı, esası, merci'i, gerçeği, hakikisi Allah sevgisidir. Çünkü her şeyimiz ondandır ve dönüşümüz de onadır. Ve her güzelliğin sahibi, halikı, mucidi ve maliki de odur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki فَسَفَ يَئْفِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. İslam'ın kadri kıymetini bilmeyen, İmanın önemini kavrayamayan, dinden dönen, Resulullah'a tabi olmayan insanlar olursa, isterse olsun. Allah sonra öyle bir kavim getirecektir ki, yuhibbuhum, o kavmi Allah seviyor. Ve yuhibbunehu, ve o insanlar Allah-u Teala Hazretleri'ni seviyorlar. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven insanlar buyuruyor. Minküm men yuridü dünya ve minküm men yuridü ahire diye müminlerin olgunlarını, zayıflarını, sizden bazınız dünya ile aklı doludur, dünyayı ister, bir kısmı da ahiret sevdasındadır, ahiretin önemini kavramıştır, ahirete rağbet eder diye Peygamber Efendimizin etrafındakileri, dünyayı sevip ona meyledenler, ahireti sevip ona rağbet edenler diye ayırırken Kur'an-ı Kerim bir iki ayeti kerimede de yuridune vechehu diyerek sırf Allah'ın vechi pakini Zat-ı Celil'ini isteyen, seven, aşık-ı sadıkların olduğunu bildiriyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ayeti kerimesiyle bu aşık-ı sadıkları sevmesi, onlarla beraber olması, onların zahiri görünümlerindeki tevazu ve gösterişsizliğe bakılıp da kıymetinin anlaşılmama durumunun vuku bulmaması anlatılıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde öyle insanlar vardı ki gece gündüz Rabbine yana yakıla ibadet ve taat ediyor, dua ve niyazda bulunuyor ve Allah'ın veçhi pakini arzu ediyor. O şevk ile yanıp tutuşuyordu. Allah bize de o yüce idrakin, o asil ve ince duygunun, o eşsiz şerefin âli makamlarını cudu, lütfu, keremiyle bahşu ikram eylesin. Bizi de ünsü kurbu, aşkı şevki has haremine kabul buyursun. Marifet ve muhabbetiyle takdif eylesin. Hayatın gayesi Allah'ı bilmek ve marifetullah'a ermek, Allah'ı bilince de ona aşık olup onu sevmektir. Demek ki kad beda bil aşkı fil ekvani küllü ma beda dediği gibi şairin, kainatın yaratılmasında küntü kenzen makfiyen fe ahbabtu en u'rafa hadisi şerifinde veya daha önceki ümmetlerden nakledilen o mübarek sözde beyan edildiği gibi Allahu Teala Hazretlerinin sevgisi aşk olduğu evvel düşer maşuka andan aşıka hem i görküm yanmadan yandırmadı pervaneyi. Önce maşukta aşk hasıl olur, sonra aşıka intikal eder. Şem de önce yandı, ondan sonra pervaneyi, kelebeği yandırdı diyor şair. Ayet-i kerimede de o öyle bir kavim getirir ki Allah o kavmin evsafını sayarken yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Önce kendisinin onları sevdiğini, sonra da onların da Allah'ı sevdiğini sırasıyla anlatıyor. Demek ki kainatın yaratılmasında Allahu Teala Hazretlerinin sevgisinin tesiri var. Onun zatındaki sevginin eseri var. Onun için Fuzuli'nin mülemmaında da şöyle geçiyor. Hak aferinişe sebep etti vücudumu evcepte biz zuhuri zuhurel mükevvenat. Tabi bunlar ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkan yüksek manalardır. Ama dinleyicilerimiz de yüksek kimseler. Allah o manaları anlayanlardan eylesin. İnsanın vazifesi, hedefi, en yüksek gayesi yaradanını bulmak, bilmek ve onu sevmektir. Ve bu muhabbetullahın mecburi gereği ve tahtında müstetiri ve en yüce şubesi muhabbeti Resulullah'tır. Yani biz Allah'ın kulları, her şeyimiz Allah'tan, vücud, cud-u ilahi, hayat, bahşi kadim, varlığımız Allah'ın cömertliğinin bir ihsanı, hayat da onun bir ikramı, her şeyimiz ondan, nimetlerimiz ondan. Onu seveceğiz. O sevginin bir zaruri şubesi de onun her şeyini seveceğiz. Başta gönderdiği Resulünü seveceğiz. Bir insan bir şeyi sevdi mi onu her şeyiyle sever. Bir kişiyi sevdi mi onun her şeyini sever. Bir varlığa sevgi duydu mu onunla taalluku olan her şeyi sever. Zamanemizin aşıklarından birisi hacca giderken otobüsten inmiş Medine-i Münevvere'de kumlara yüzünü gözünü sürmüş, bir taraftan da fıçkırarak ağlıyormuş ve diyormuş ki acaba Resulullah buraya ayağını bastı mı? Bir zat-ı muhterem talebelerine ders verirken ikide bir de ayağa kalkıyormuş. Talebeler de mecburen kalkıyorlarmış ayağa. Sonra oturuyormuş, gene oturuyorlarmış. Bir zaman sonra gene kalkıyormuş. Demişler ki Efendimiz, hocamız, üstadımız niçin ayağa kalkıyorsun?
Demiş ki dışarıda üstadımın torunu oynuyor. Kapıdan onu görünce üstadıma hürmeten, muhabbeten ondan kalkıyor. Yani insan sevgiliyi sevdiği mi oturduğu mekanı seviyor. Ayağını bastığı yeri seviyor. Sevdiğinin müteallikatını seviyor. Çocuğunu seviyor, torununu seviyor, eşyasını seviyor. Mektubunu muhafaza ediyor, hatırasını muhafaza ediyor. Evet, hayatımızın gayesi, amacı, uğraşmamızın asıl hedefi olan mahvetullahın da şu anlatmak istediğim şekil ile gereği ve bir şubesi, bir parçası muhabbeti Resulullah'tır. Resulullah'ı sevmektir. Çünkü o şahıs sıradan bir insan değildir. Allah'ın gönderdiği Resul'dür. Şu kitap lanetlayın kitap değildir. Allah'ın kelamıdır. Onun için öpüp başımıza koyuyoruz. Onun için göbeğimizden aşağı bile tutmuyoruz. Yani sevgiliyle, sevilen ile taalluku oldu mu söz de kıymet kazanıyor, eşya da kıymet kazanıyor, kişiler de kıymet kazanıyor. Çünkü seven sevdiğini her şeyle beraber sever. Ve Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde biz Allah'ı seven insanlarız, Allah ehliyiz, Allah yolunun yolcularıyız diyen ehli kitaba, yani biz Allah'ı tanıyoruz, inanıyoruz, Allah yolunun yolcularıyız diyenlere vahiy indirmiştir Allah-u Teala Hazretleri ve buyurmuştur ki kul ey Resulüm, o müddeilere söyle, o iddiacılara söyle, kul in kuntum tuhibbunallah, eğer Allah'ı gerçekten seviyorsanız fettebi'uni yuhbibkumullah, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani madem Allah'ı seviyorsunuz, o halde Allah'ın gönderdiği elçiyi sevmek ve saymak zorundasınız. Sevmemek ve saymamak ve tanımamak olur mu? Yani vekil asil gibidir. Elçi gönderildiği yerin temsilcisidir. O itibara layıktır. Allah-u Teala Hazretleri nice nice ayet-i kerimeleriyle Resulünün sevgisini de boynumuza borç kılmıştır, emretmiştir, farz kılmıştır. Resulullah'ı özel lütuflar ile ve müstesna hasletler ile ve eşsiz, emsalsiz güzelliklerle yaratmış, süzmüş ve seçmiş, övmüş ve sevmiş, adını adıyla yazmış, halkını ve hulkunu, yani bedenini ve edebini son derece hoş eylemiş. Bununla şunları demek istiyorum ki, evet, onu sevmek Allah'ın emridir, farzdır ama Allah da onu sevilmemesi mümkün olmayacak güzellikte yaratmış. Mecburen, mecluben sevilecek bir kimse olarak yaratmış. Nitekim Resulullah'ın nasıl olduğunu soranlara verilen cevaplarda, onu vasfeden rivayetlerde deniliyor ki men ra'ahu bedîheten hâbehu. Kim Resulullah'ı birdenbire görüverirse, hiç görmemiş bir kimse, Resulullah'ın manevi makamının ve görünümündeki heybetin tesirinden müthiş bir duygu içine düşer, titremeye başlardı. Resulullah'ı ilk gören tir tir titrerdi. Men ra'ahu bedîheten, ansızın gören ni bir titreme alırdı. Resulullah'ın heybeti ezerdi yani. Ve men hâletahu ma'rifeten, ama onu tanıyan, sohbetine gire çıka, biraz bilgisiyle haşır neşir olan habbehu, ihtiyarı elinden gider, ona aşık olurdu, onu sever. Ve yekulu naituhu lem ere kablehu ve la ba'dehu mislehu. Onu vasfeden ancak şu sözü söyleyebilirdi: ben ondan önce de ondan sonra da onun gibisini asla görmedim. Yüzü güneş gibi parlardı ve cemali hiç kimsede olmayan müstesna bir güzellikti. Onun için Süleyman Çelebi'nin mevlidinde ne güzel, basit, herkesin anlayacağı ifade ile sehli mümteni tarzında anlatılmış: dediler oğlum gibi hiçbir oğul, yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, bir anaya vermemiştir olcelik. Cihan yaratılalı onun gibisi gelmemiş, onun gibisini bir anaya
anneye Allah evlat olarak nasip etmemiş. Yani eşrefi beni Adem, insanoğlunun en şereflisi, en üstünü. Allah farz kılmış muhabbetini, bedenini ve ahlakını da

aşık olunacak şekilde terkip eylemiş, tertip eylemiş. Cemalini gören, bir daha unutması mümkün olmayan bir bendesi oluyor. Tarihlere sığmayan aşk ve şevk içinde yanıp tutuşuyor. Hadis-i şeriflerde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok enteresan bazı hakikatler bize bildirmiştir. Mesela buyuruyor ki, hepimizin ezberlemesi gereken bir hadis-i şerifinde, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ şu canımın kudreti elinde olduğu Allah'a yemin olsun ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ sizden biriniz, ben kendisine babasından da, evladından da, bütün diğer insanlardan da daha sevgili, daha çok sevilen bir kimse durumuna gelmedikçe onun içinde, şuurunda gerçek imanı yakalamış olamaz. Yani gerçek mümin olmanın göstergesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, aşkıdır, sevgisidir ki bu sevgi annesinin babasının sevgisinden, ki insan anne ve babasına ne kadar sevgi duyar, ve kendisinin semere-i fuadı olan evladının sevgisinden, ki bir anne ve baba evladı için deli divane olur, hayatını verir. Ve bazen de çeşitli şekillerde insanlar birbirlerini severler, aşık olurlar, delikanlılık çağlarında olur, efendim Mecnun'a dönerler. İşte her ne türlü sevgi olursa olsun, anneden, evlattan, babadan, kardeşten, sevgiliden, hepsinden daha sevgili olmayınca bir insanın yanında Resulullah, sevgi içeride o kadar coşmayınca o insan hakiki mümin olamamış oluyor. Resulullah'ın yanına gidip gelen müşriklerin murahhas heyetleri, Kureyş kavminin idare meclisinde yüksek şahsiyetlerine diyorlardı ki, biz Kisra'ların, Kayserlerin saraylarına gittik. Sasani İmparatorluğu sarayını gördük, Bizans İmparatorluğu sarayını gördük, Habeş'i gördük, başka yerleri gördük. Hiçbir hükümdarın tabiasında Resulullah'ın etrafındaki ashabının ona sevgisi ve bağlılığı gibi bağlılık görmedik diyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiramı en aşağı ifadesinde, fidake ebi ve ümmi ya Resulallah, annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diye hitap ederlerdi. Peygamber Efendimiz bu sevgiye işaret ediyor. Yani bu sevgi içinde galeyan edecek ki insan hakiki mümin olsun. Tabii ben buradan şöyle bir parantez açıp bir şey de söylemek istiyorum ki, neden Allah Celle Celaluhu bir fani kulunu böyle bir muhabbetle bağlanılmak mertebesine çıkarmış, niçin kullarına onu bu derece sevmesini kendisi emretmiş, Resulullah da bu emrin gereği olarak ümmetine böyle olması gerektiğini müteaddit hadis-i şeriflerinde açıklamış. Çünkü Allah'ın emrini ondan öğrenecek. Çünkü Allah'ın rızasını, rızası yolunu o yolla bulacak. Çünkü onun rehberliğiyle elde edecek. Onu sevmeden, ona bağlanmadan, ona itirazsız inkiyat etmeden olmuyor. O sevgi şirktir diyenlerin iddialarının boşluğu buradan ortaya çıkıyor. Şirk olsaydı Resulullah'a muhabbet de şirk olurdu. Değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarınızı iki haslet üzere yetiştirin buyurmuş. Birisi Resulullah'ın muhabbeti, birisi Kur'an-ı Kerim'in muhabbeti. Yani çocukları öyle terbiye edeceğiz ki çocuklar bila ihtiyar Resulullah'ı son derece sevecekler, Kur'an-ı Kerim'e son derece hürmet edecekler. Her ikisi hakkında çok güzel duygular içinde neşvinama bulmuş olacaklar. Sahabe-i kiramdan Sevban radıyallahu anh bir gün Resulullah Efendimiz'in yüzüne gözlerini dikmiş, kendinden geçmiş mest bir şekilde bakıyor. Resulullah'ın yüzüne herkes bakamazdı. Yani bazıları diyor ki, İclalen lehu, ona olan saygımdan Resulullah'ın cemaline gözümü dikip doya doya bakamadım. O kadar saygı.

var. O kadar hürmet var ki gözünü kaldırıp bakamıyor. Ümmiyetle mescide geldiği zaman herkesin gözü yerde olurdu. Ama bazı aşık-ı sadıklar bakabiliyor demek ki. Mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakarmış, tebessüm edermiş. Resulullah Efendimiz de ona tebessüm buyururlarmış. Sevvan radıyallahu anh bir gün Resulullah'ın cemaline gözünü dikmiş, böyle mest seyrederken Resulullah Efendimiz mütebessim diyor ki, hayrola ne oluyor böyle? Diyor ki, anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, etemette'u bin nazar ileyke. Senin cemaline bakmakla nimetleniyorum ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Seni çok seviyorum. Yalnız bir husus var ki onu hatırlayınca üzülüyorum ya Resulallah. Dünyadayken çok şükür ki senin sahabenden olmuşum. Senin asrında gelmişim. Senin sohbetine ermişim. Senin yanında bulunuyorum ve seni görebiliyorum. Ne devlet bana, ne nimet bana. Ama ahireti düşününce o zaman gamlanıyorum, kederleniyorum. Çünkü sen mutlaka cennete gideceksin ve makam-ı mahmuda nail olacaksın. Ama ben ya cennete girerim ya giremem. Cennete girsem bile ya Resulallah, senin o yüce makam-ı mahmudun nerede? Ben aciz naçiz kulun makamı nerede? Seni orada buradaki kadar sık göremem deyince, düşününce üzüntülere gark oluyorum ya Resulallah demişti. Böyle istikbalde görememenin tasasına düşüyor yani bazı mübarekler. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor ki yuhşerul mer'u me'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. Allah fazl-ı kereminden seveni sevilenden ayırmayacak. Aşıkı maşuktan ayırmayacak. Orada o beraberlik olacak. Demek ki seven sevilenle beraber olacaksa da yine bu yoldan da Resulullah sevmemiz gerektiği noktasına ulaşıyoruz. Madem seven sevenle beraber olacak, o halde bu dünyada Resulullah'ın muhabbetini içimizde tahakkuk ettirmeliyiz ki aşıkı maşuktan Allah ayırmadığı zamanda bizi de onun yanında eylesin. Öyle mübarekler vardı ki her akşam yatarken bilmem siz ne dua edersiniz ama onlar gözyaşlarıyla diyorlardı ki ya Rabbi ne olur bu akşam canımı al. Ne olur bu akşam öleyim de o Muhammed'e ve ashabına kavuşayım ya Rabbi diyor, dua ediyorlardı. Al artık canımı ya Rabbi diyorlardı. Sahabeden bir mübarek zatın vefatında kızı yanına gelmişti de va ebeta demişti. Ah babacığım, yazık babacığım deyince la demişti ona. Kader, yarın ben Resulullah'a kavuşacağım demişti. Niye yazık babacığım diyorsun? Yarın Resulullah'a kavuşacağım demişti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin biliyorsunuz ölüm hakkındaki hocamızın vefatı günü takvimin arkasına yazılı olduğu tevafuken efendim yazılı olan gazelini diyor ki beruzi merk çu tabutu men ravan başet duman meber ki mera derdi in cihan başet. Benim tabutum vefat ettiğim gün mezarlığa doğru yürürken sanma ki benim içimde bu cihanın tasası var. Benim tabutumu gördüğün zaman yazık yazık deme. İnsan şeytana uyarsa o zaman yazık olur. Benim tabutumu uğurlarken el firak, el firak, elveda, elveda deme. Çünkü ben ayrılmıyorum, kavuşmaya gidiyorum diyordu. Demek ki evliya Allah'ın hasretleri aynı noktada. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de duramadı. Her taraf Resulullah'ın hatırası dolu olduğu için tahammül edemedi. Resulullah'sız Medine-i Münevvere'ye tahammül edemedi. Terk-i diyar eyledi. Diyar diyar dolaştı şeyda gibi. Ama ayrılık da çare değil. Bir gün döndü geldi. Yıllar sonra Medine-i Münevvere'ye Resulullah'ın müezzinidir diye tuttular kolundan minareye çıkarttılar. Bilal-i Habeşi Resulullah'ın devrinin ezanını okudu orada. Kendi üslubuyla. Heyye alessalah dermiş mübarek. Hayye demezmiş. Onun heyye demesi sizin hayye demenizden hayırlıdır diye Efendimiz müdafaa etmiş. Üslubundan belli. Habeş üslubu tam Arap değil ama o Resulullah'ın mescidinde ezan okuyunca Medine hercümerc oldu. Devri Resulullah geri mi geldi dediler. Herkes o sesten, o sedadan nasıl biz burada Medine ezanını duyunca bir
elektriğe tutulmuş gibi oluyoruz. Medineli bir müezzinin okuduğu oraya mahsus ezanı

Sensin ya Fatıma deyince de gülmüştü. Ölüme gülen insan. Sevginin ne kadar yüksek olduğunu görün ki nasıl ona kavuşacağım diye seviniyor. Hazreti Ayşe annemiz bir rüya görmüştü ki gökten 3 tane kamer yani ay yere iniyor. Onun hücresine geliyor, toprağa giriyor. Anlayamadı bu remzi. Babası Ebubekir Sıddık Efendimiz'e sordu. Babacığım, rüyanda 3 tane ay gördüm, mehtap gökten indi, benim hücreme girdi. Ebubekir Sıddık Efendimiz rüya tabirini severdi. Peygamber Efendimiz'in zamanında da ya Resulallah müsaade buyur. Bu anlatılan rüyayı ben tevil edeyim, bakayım isabet etmiş miyim diye de Resulullah'ın huzurunda da böyle bazen atılganlık yapmıştı. O rüyayı şöyle tabir etti. Kızım, evladım, ya Ayşe, senin hücre-i saadetine, hane-i saadetteki Resulullah'ın evindeki senin odana 3 tane insan gömülecek. Ki onlar yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Ve aradan yıllar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete irtihal buyurdular. Peygamberler nerede vefat ederse oraya defnolunurlar diye Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ayşe anamızın hücresinde vefat ettiği için oraya defnedildiler. Ebubekir Sıddık Efendimiz yavaşça kızının yanına geldi. Kızım, senin 3 kamerinden birisi ve en hayırlısı buydu dedi. Birisi Resulullah Efendimiz oraya gömüldü. Ondan sonra Ebubekir Sıddık Efendimiz gömüldü. Ondan sonra Ömer Faruk Efendimiz gömüldü. Böyle yaşamışlardı gerçek Müslümanlar. Resulullah Efendimiz böyle sevmişlerdi. Ona kavuşmayı böyle istemişlerdi. Dindarlıkları böylece fer ve kuvvet bulmuş, canlarına can gelmişti. Tabii insan toplulukları, koca kalabalıklar, ümmet, milletler bu sevgiyle böyle yaşayınca elbet bu sevginin edebiyata da aksi olacak. Çünkü edebiyat hayatın aynası. Onun için ilk çağlardan, asr-ı saadetten itibaren edebiyatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin sevgisini, aşkını, muhabbetini gösteren eserler görüyoruz. Onu metheden şair sahabeler biliyoruz. Hasan ibn Sabit, Kâb ibn Malik el-Ensari Hazretleri gibi. Hatta hepinizin değilse bile çoğunuzun bildiği sözü var. O şair sahabenin "Mâ im medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedi." Ben sözlerimle Resulullah'ı methetmiyorum. Şu sözlerim Resulullah'ın methinde değil. Onu methetmek için söz söylüyor değilim. Bilakis sözlerimi Resulullah'la zinetlendiriyorum. Sözlerimi methediyorum. Çünkü onun sözü söyleyen için zinettir. Yani söz, insan Allah'ın sevdiği ve Allah'ın övdüğü bir yüce şahsiyeti nasıl övebilir? Ancak onu övmekle sözlerini şereflendirebilir. Tabii o zamandan başladı bu aşk edebiyatı ve ilk sıralarda Kâb ibn-i Züheyr'in kaside-i bürdesi. Bu zat Resulullah'a muhalif bir kimseydi ve aleyhinde yazılar yazıyordu. Hatasını anladı, hatasından döndü, gizlice Resulullah'ın meclisine kadar geldi ve onun için hazırlamış olduğu Banet Suadü kasidesini okudu. Resulullah Efendimiz dinledi, efendim, vel afvu inde kiramin nasi me'mulu, insanların kerim olanları affederler manasına şeyi görünce, beyte gelince taltif eyledi, sırtındaki bürdesini, bürdü yemanisini, hırkasını çıkarttı, şaire verdi. O şairden sonra onu hükümdarlar satın aldılar, o hırkayı elden ele geçti ve bizim Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'ne o hırka geldi. Şimdi başımızın tacı o camide, orada muhafaza ediliyor. Resulullah Efendimiz'in o hırkayı saadeti. Böyle Arap edebiyatında Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nice nice şiirler, kasideler, eserler var.

Onların bir tanesi de meşhur İmam Muhammed Busiri'nin ki bu 13. asırın ricalinden Mısır'da devlet dairelerinde hizmetler görmüş, vezirlik yapmış bir kimse. Resulullah'a çok kasideler yazmış. İşte bu aşk ve şevk ile onun, yani Peygamber Efendimiz'in hayatı üzerine, sireti üzerine, evsafı üzerine, şemaili üzerine, hadis-i şerifleri üzerine binlerce, yüz binlerce kitap yazılmıştır. Çok sevdiklerinden bir tanesi Kadı İyad'ın Kitab-ı Şifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa kitabıdır ki son derece mantıklı bir örgü içinde müdellel rivayetlerle efendim belgesel bir eserdir. Büyük bir kaynak kitaptır. Herkesin okuması tavsiye olunur. Çünkü ecdadımızın muntazaman camilerde, medreselerde okudukları klasik kitaplardandır. Yani bizim ecdadın mutlaka okuduğu eserlerden birisi de odur. Çünkü Muhabbeti Resulullah'ı çok güzel anlatan bir eserdir. Müstakil eserler olduğu gibi her eserin içinde şiir ve nazım ve nesir çeşitli parçalar da Resulullah aşkına yazılmış bölümlerde vardır. Siyer kitaplarından mesela Türk edebiyatında ilk görülenlerden birisi Erzurumlu Darir'in Siyer-i Nebisi'dir ki şaheser bir edebiyat numunesidir. İçinde manzum bölümler de vardır, mensur bölümler de vardır ve bizim Süleyman Çelebi'nin Mevlidine de bazı noktalarda kaynaklık etmiş şaheser bir eserdir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazılmış Mevlid kitapları vardır ki bunlar bir dizi eserdir. Latifi 70 veya 90 tanesini ben şimdiye kadar başka başka şahıslar tarafından yazılmış. Onları gördüm, inceledim diyor. Sanıyorum, tahmin ediyorum ki galiba Bursa'nın meşhur velisi Emir Sultan Hazretleri dervişanına şu Muhabbeti Resulü dile getiren bir şeyler yazın diye emretmiş olsa gerek. Onun dervişlerinden çok mevlid yazanlar var. Tabii Süleyman Çelebi'nin eseri anlayana bir harika edebiyat abidesidir, şaheserdir. Allah mekanlarını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Son derece müeddep, son derece böyle güzel yazılmış bir eser. Sonra yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada görüp onun emri üzerine eser yazmış olan Yazıcıoğlu Muhammed'in Muhammediye isimli eseri vardır. Türk edebiyatında hemen her evde bulunur. Benim kütüphanemde bile 3-4 tanesi var. Ve İslam aleminin her tarafına yayılmıştır. Balkanlardan Kafkasya'da, Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Orta Asya'ya kadar. Ve manzum olarak okunmuştur. Oradan böyle lezzet almışlardır. Muhabbeti Resulullah'ı takviye etmişlerdir. Mevlidlerden, Muhammediyelerden. Sonra 40 hadisler üzerinde Abdülkadir Karahan Hoca'nın büyük bir çalışması var. Doktora çalışması. Tabii bundan sonra her eserin, her kitabın şöyle bir İslami tertibi var. Besmele ile başlıyor. Allahu Teala Hazretlerine hamd bölümü oluyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salatü selam bölümü oluyor. Ondan sonra sebebi telifi kitap bölümü oluyor. Böyle bir klasik başlama ve tertip mevcut her kitapta. Tabii buralarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için yazılmış nice güzel şiirler var kitapların içinde. Ve bazı şahıslar nice nice Peygamber Efendimiz'le ilgili kitaplar yazmışlar. Hatta 3-5 tane divanı sırf Resulullah Efendimiz'in hakkında yazılmış şiirlerle meydana getirmişler. Yani başka şeyle meşgul olmamış, o konuda kendisini böyle daldırmış deryaya. Ki Peygamber Efendimiz'in vasfı hakkındaki şiirlere naat denir. Kaside der, naat-ı Hazreti Nebevi veyahut kaside olur, gazel olur. Başka şekillerde, yani formlarda olabilir. Şeklen önemli değil. Ama Peygamber Efendimiz'i anlatan bu şiirlere naat deniliyor. Mesela Nazim vefatı 1726'da olan

0: 18. yüzyıl şairlerinden Nazım Efendi, koca koca okunmakla yani bitmeyecek böyle muazzam naatlardan nice divanlar meydana getirmiştik ki onları talebelerimize çalıştırdık. Efendim tez olarak vermiştik. İnşallah neşredilir. Tabii bu naatlar, bu şiirler, efendim bu aşklar, bu şevkler musikiye intikal etmiştir. Zaten Türk edebiyatında manzum eserlerin makam ile okunması bir adet idi. Mesela Mevlid makam ile okunurdu. Muhammediye makam ile, musiki ile terennüm edilirdi. Yani böyle düz bir okuyuşla okunmazdı. Ama ilahiler ve küçük boyutlu, ebatlı naatlar bestelenmiştir. Musikimizde nice ses ve saz musiki eseri olarak böyle şaheser naatlar vardır. Musiki de insanın aşkını, şevkini güzel ortaya döken bir vasıta çünkü. Sonra hat sanatında o sevginin nice nice güzel eserleri vardır. Hattan icazet alacak şahıslar icazetname çalışmalarına ümmiyete Peygamber Efendimizin hadisi şerifini alır. Öyle tertip ederlerdi hocalarının imzalarını koydukları parçaya. Sonra meşhur hattatların Peygamber Efendimizin şeklini şemalini anlatan hadisleri böyle güzel levha halinde tertip edip ile-i şerifeler yazdıkları ve bunların bir evde bulunmasının eve bereket getirdiği efendim söylenir. Hepimizin evinde vardır matbu veyahut el yazma nice böyle eserler. Duvarlarda nice garip-i bahri isyanın dahilek ya Resulallah gibi güzel levhalar yazılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgiyi, saygıyı, bağlılığı ifade eden çeşitli estetik görünümlerle edebiyatın içine, musikinin içine, sanatın içine efendim dökmüşlerdir bu sevgilerini bizden önceki müminler. Allah-u Teala Hazretleri bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in muhabbetini kazanmaya muvaffak eylesin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi sevsin ve bizden razı olsun. Bizim içimizde de Resulullah'a karşı o yanıcı yakıcı muhabbet, sevgi, saygı hasıl olsun. Gönüllerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisiyle, muhabbetiyle dolsun. Bu sevginin tabii sebebi var, kaynağı var, vesilesi var, vasıtası var. Resulullah Efendimiz'i tanımaya çalışmak lazım. Hadis-i şeriflerini okumak lazım. Hadis-i şeriflerine göre hayatı yaşamaya çalışmak lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamı çok getirmek lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetine çok halisane hizmet etmek lazım. Kendisine salatu selam, sünnet-i seniyyesine temessül, ümmet-i merhumesine hüsnü hizmet ile umulur ki bu sevgi sizlerde ve bizlerde de olduğundan çok daha yükseklerde olur. Yüksek seviyelere çıkar, kuvvetlenip Allah-u Teala Hazretleri bizi muhabbetullah'a, muhabbeti Resulullah'a gark eylesin. O deryaya gark eylesin. O sevgiyle yaşasın. O sevgiyle ahirete göçürsün. Huzuru Rabbil İzzet'e yüzü hak, anla açık o sevgiyle vardırsın. Habibi edibine Firdevs-i alasında komşu eylesin. Dünyada gül cemalini sık sık görmeyi nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri bizlere de ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Lütfeyle cemalin göster.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Muhterem dinleyenler, Akra'dan, İstanbul'dan cümlenize muhabbetler. Sükunetin sesinde inşallah bu programda bir İstanbul azizi Seyyid Seyfullah'ın ilahisinden yola çıkacağız. Saadettin Ökten hocamızın şehirleri olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Afiyettesiniz
1: çok
0: inşallah.
1: Çok şükür. Hamd ederiz. Çok şükür. Elhamdülillah.
0: Eyvallah. Devletimiz daha iyi olsun.
1: Cümlemize. Cümlemize.
0: Bugün Hazretin kapısındayız. Seyyid evet. Seyfullah'ın bu için.
1: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah.
0: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah.
1: Buyurun efendim.
0: Eyvallah.
1: Bir metni bir görelim bakalım. Mutlu Şerif Hazret ne buyurmuş bize?
0: Eyvallah. Mevlam ver aşkını bana. Hayranın olayım senin. Bülbül gibi cemaline nalanın olayım senin. Yandır beni, yandır beni. Aşk meyine kandır beni. Serhoş edip döndür beni, mistanın olayım senin. Mansurum aşkın darına, mazhar olup didarına, şem-i cemalin narına, suzanın olayım senin. Al bende, benlik olmasın, her kim görürse bilmesin, nam-ı nişanım kalmasın, viranın olayım senin. Aşkın meyin bana içir, bu can kuşum sana uçur, bu tacı hırkadan geçir, hüryanın olayım senin. Nar-ı firkatinle yanıp, iki cihandan usanıp, çarh-ı felek gibi dönüp, devranın olayım senin. Vasleyle yari yarana, koma bugünü yarına, yak beni aşkın narına, hüryanın olayım senin. Seyyid Nizamoğlu Hacem, ayırma kendinden yücem, eğer gündüz, eğer gecem, mihmanın olayım senin.
1: Evet, çok güzel. Ayrıca burada güzel bir iş de oldu. Biz çünkü Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Peygamber üzerinden gidiyoruz. Onun bize lütfedip inayet buyurduğu hakikatler üzerinden varabiliyoruz. Yoksa bir Cenab-ı Allah'ı nereden bileceğiz yani? Efendimizin anlattığı, yaşadığı, yaşattığı fiiliyle, kavliyle, ruhaniyetiyle, maneviyatıyla ve sırrıyla bize lütfettiği resim üzerinden Cenab-ı Allah'ı bilebildiğimiz kadar biliyoruz. Şimdi Hazreti Seyyid Seyfullah da burada ikinci mahlası kullanıyor. Seyyid Nizamoğlu diyor yani. Dolayısıyla Bab-ı Muhammedi'den girdik, şimdi Cenab-ı Allah'a doğru bir seyran. Merhum peder öyle buyururlardı. Fakire, evladım derdi, bütün kapılar sırlanmıştır. Bahsettiği diğer Enbiya-i İzam Hazretleri'nin kapıları sırlanmıştır. Bir Bab-ı Muhammedi açıktır derdi. Oradan gireceksin.
0: Ve çok nezaketli bir ifade babacığım.
1: O Osmanlı bunlar. Bunlar Osmanlı. Bir Bab-ı Muhammedi derdi. Açıktır, oradan gireceksiniz. Allah ile de konuşurken derdi, Ba Huda divane başet, Ba Muhammed ba edep. Allah'la sende benli olur. Ama Cenab-ı Peygamberle olmaz. Edep üzere olacaksınız. Ve bunu yaşadığı hayat boyunca hep böyle yaptığı için bir iz kalıyor üzerinizde. Damgalanmış oluyorsunuz yani. Kavliyle, insanın kavliyle fiili uyduğu zaman etkili olur. Hatta bazen kavle de ihtiyaç yoktur. Fiil. Durmak da bir fiildir. Tebessüm de bir fiildir. Başınızı önüne eğdiğiniz zaman o da bir fiildir. İnsanlar size bakarlar. Halinize bakarlar. Kavil mühim ama hal daha mühim. O bir kisvedir. Onu giyiyorsunuz. Muhabbet kisvesi. Yüzünüzden, gözünüzden, bakışlarınızdan, tebessümünüzden o insanlara feyazan eder, akar, taşar. Siz onun farkına varmazsınız. Allah yapıyor o hali. Kulu üzerinden muhabbeti diğer kullarına bezlediyor. Cömertçe sarf ediyor yani. Şu çağda bu çok mühim. Çünkü insanların kaşları çok çatık vaziyette böyle duruyorlar. Yahu biraz gülümseyin, ne güzel. Tecelliyat devam ediyor. Evet. Mevlam aşkını ver bana, hayranın olayım senin, bülbül gibi cemaline nalanın olayım senin. Demek ki Allah aşkını vermezse Daha evvel de söylemiştik, aşk olduğu evvel düşer maşuka andan aşıka. Ya, aşk olduğu evvel düşer maşuka, sevilen önce seni sever, sonra sen onu seversin. Yine sormuşlardı aziz, biz peygamberi niye çok seviyoruz, hiç görmedik etmedik. Zaman zaman da böyle, inşallah öyle öyle severiz diyorlardı. O alçak sesle ama. Çünkü o bizi çok sevdi. Aşk öde, aşk odu, evvel düşer maşuka, andan aşıka. Bunun dış dünyada görülen bir irtibatı yok. Açıklaması da yok. Kalpten kalbe yol var. Siz önce beni seveceksiniz, sonra ben sizi seveceğim. Elektrik yürüyor, nasıl oluyorsa. Demek ki Mevlam aşkını ver bana ki senin hayranın olayım. İnsan önce hayret makamında kalır. Bir şeyi fark eder, hayret eder, aa dersiniz. Sonra oradaki güzelliği fark ettiğiniz zaman hayran olmaya başlarsınız. Önce hayret, bülbül gibi cemaline nalanın olayım seni. Şimdi insan yaratılışı, varlığı hep bir şey ister. Ve vardıkça, o istediğine kavuştukça o istediğinin sihri biter, tılsımı biter, yeni bir şey ister. Mevlika Sultan Şirin Yahya Kemal diyor ki, bu emel gurbetinin yokturucu. Emel. Eskiler dua ederler, ya Rab bizi tuğlu emelden muhafaza buyur. Uzun emel, bitmeyen emelde. Bu emel gurbetinin yokturucu, daima yollar uzar, kalp üzülür. Şuyum olsun olur, cazibesi biter. Şuyum daha olsun, o da olur. Onun da cazibesi biter. Varlık böyle yaratılmış. İnsan varlığı. Diğer canlılara bakıyorsun. Karnın doyduğu zaman kedi çıkıyor. Güneşte uyuyor. Bitti. Yine acıkınca geliyor. Veya fare tutuyor veya kuş avlıyor. İnsan öyle değil. Daha. Bu varlığın tatmini bu dünyadaki var olan nesnelerle mümkün değil. Bu varlığın tatmini manevi bir tatmin. Nasıl bülbül bir türlü tatmin olmuyorsa, bu bir metaforik bir ifade. Ne istiyor bülbül? Cemal istiyor. O cemali de gülde görüyor. Ben de diyor, benim varlığımda, yaratılışımdaki hikmet, senin cemaline hayranlığımı nale etmek, feryad-ı fikanla ifade etmek. Yandır beni, yandır beni. Aşk meyine kandır beni. Sarhoş edip döndür beni, mestanın olayım senin. Kalbin tattığı bir hazdır aşk. Kalp önce sevgiyi tadar. Nedir sevgi? Karşılığı olmadan birisine bir meyil duymak. Karşılığı olmayacak, bu çok mühim bir husus. Sevginin tabi, kalp akar, gönül akar. Şimdi ona elektrik aldım diyorlar. Elektrik aldımın bir karşılığı var. Baştan söylüyorsun, aldım diyorsun. Bir şey almayacaksın. Kalp akacak. Nasıl oluyor? Aha, bu kalp akmasını, sevgiyi, bunun kaynağı ilahidir. Size Allah sevdirirse seversiniz. Size Allah sevgiyi tatmış, bilen ve öğretebilen bir hazretle mülaki kılarsa sevmesini öğrenirsiniz. Aksi halde insan hep kendini sever. Kendine gelecek olanları sever. Kendine getirisi olanları sever. Sevdim zanneder, o menfaat ilişkisidir. Bir Allah dostunu tanımazsa ondaki sevgi pratiğini, uygulamasını görmezse insan sevmesini bilemez. Neticede aşk meyine kandır beni diyor. İşte kalp sevgi biraz daha ileri kademede aşkı tattığı anda bir başka halete bürünüyor. Hiç yemediğiniz bir yemeği yediğiniz zaman nasıl yeni bir duyguyla karşılaşıyorsanız, o vakte kadar bilmediğiniz bir bilgiyi edindiğiniz zaman nasıl zihin dünyanız yeni bir alana, bir açılış gösteriyorsa, kalp de aynen böyledir. Aşkı tattığınız zaman karşılıksız olan bir gönül akmasının hazzını ve coşkusunu tattığınız zaman bir manada akıl artık geri plana düşüyor. Aklın geri plana düşmesi şiir dilinde sarhoşluk olarak adlandırılıyor. Buradaki mey bir ruh hali, bir psikolojik hal, kalbin bir hali ne ortaya koyuyor bu mey? Bunu tattığınız anda siz aklın hükmünden çıkıyorsunuz. Aklın hükmünden çıkıyorsunuz da serkeş mi oluyorsun? Hayır. Sizi Cenab-ı Allah himaye ediyor. İstikametinizi bozmuyor. Tutuyor elinizi, ayağınızı, dilinizi vesairenizi. Siz zannediyorsunuz ki ben kendim. Hayır. O size yardım ediyor. Sarhoş edip döndür beni, mestanın olayım senin diyor. Mansurum aşkın darına, mazhar olup didarına, şem-i cemalin narına, suzanın olayım senin. Bu da Mansur çok mühim bir figür. Hallacı Mansur Enel Hak dedi ve malumunuz onu halletti. Cenab-ı Mevlana'ya soruyorlar, dediler Mansur Enel Hak dedi. Ne diyorsun? O diyor ki Mansur Enel Hak demekle zahirde şeriat duvarından bir taş kopardı diyor Cenab-ı Mevlana. Ama o taşın yerine kendi kellesini koydu. İçinizde varsa böyle bir mübarek buyursun diyor yani. Mansur böyle bir hazret. Başka yorumlar da var. Bunlar da fakirde kalsın. Hazreti Mansur'un seri sülükündeki başka cezbeler, onlar da var. Onlar bir başka yerde inşallah konuşulur. Al bende benlik olmasın. Ha, şimdi aşkın meyini tattığınız anda artık sizde benlik var, barınmaz. Ben derseniz muhabbet gelmez. Al bende benlik olmasın. Hele ikinci mısra çok mühim. Her kim görürse bilmesin. Yani benim bu manevi yolculuğumun, kendi içsel coşkumun, coşuruşumun dışarıya yansımaması lazım. Namı nişanım kalmasın, viranın olayım senin. Hem bunu zahir insanları bilmesinler, hem de ben bu dünyada var olarak bilinmeyeyim. Filanca efendinin hanesi var, iş yeri var, üniversitede kürsüsü var, filan fabrikası var, mühim. Bu da istem, bunu da istemiyorum ben diyor. Biraz evvel söylemeye çalıştık, bunlar çok özel hilkatler, herkes için değil. Bu hazret için böyle. Onun yaratılışındaki hikmet bu zaten yani. Bunu yapmazsa o yaratılışın ve hikmetin yerine getirmemiş olur, borcunu ödememiş olur. Malum Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Cenab-ı Hak Şemseddin'e diyor ki, efendim diyor işte büyük gayemiz gerçekleşti. Ben diyor sizinle beraber Gönlü'ye geleyim. Sizin müridiniz olayım. Hayır, sen burada oturacaksın. Senin vazifen bu ümmete diyor padişah olarak devam etmek. Şer-i şerifi dünyada hakim kılmak diyor. Ümmeti onun üzerinde idare etmek. Senin vazifen o. Ben gidiyorum diyor. Akşey. Hazreti Akşemseddin.

0: Hazreti Hacı Bayram Veli'nin çok sevgili bir müridi. Böyle bir hazret yani. Herkesin vazifesi var. Ona başkası bir eyvallah demek lazım. Bu hazret coşkulu bir hazret. Biz de onun deryasından bir iki tuzlu damla alıyoruz. Bu işte ağzımız tatlılansın. Hayat her zaman tatlıyla olmaz. Arkasına tuzlu da lazım. Coşu vuruşa geliyor ya. Aşkın neyin bana içir, bu can kuşun sana uçur, bu tacı hırkadan geçir, üryanın olayım senin. Vay vay vay. Aşkın neyin bana içir. Yani beni senin muhabbetin ile tanıştır ki ben aşkın neyiyle sarhoş olayım, bu can kuşun sana uçur. Burada hem yani beni yanına al, bu dünyadan göçür manası da var. Hem aynı zamanda yine bize söylenenleri hatırladığımız kadarıyla ifade etmeye çalışırsak, canın haz duyduğu şeyler, bir dost sohbeti, bunlar çok güzel şeyler, bir muhabbet anı, efendim bir güzel akşam temaşası, bir seher temaşası, onu da istemiyorum ben diyor. Canın lezzet aldığı, tensel, bakın tenden bahsetmiyoruz. Tensel hazları çoktan geçtik. Canım yani maneviyatın zevk aldığı şeylerden de istemiyorum diyor. Devam ediyor. Bu tacı hırkadan geçir. Yunus'ta da var. Dervişlik olaydı tacıyla hırka, ben de alırdım 30'a 40'a diyor yani. Tabii ki tacı hırka lazım. Ama içi boş olmayacak. İçi boş olmayacak. Yine buyurmuştur ki ben ondan hilafeti alırım, iki parça bez elimde kalır. Hilafeti veren ben ondan alırım diyor yani. Ama insanlar onu yine halife zanneder, hiç mühim değil. Onu veren ben alırım ondan diyor yani. Alır mı? Alır. Elinde iki parça bez kalır diyor. Sembol onlar. Esas manevi zenginlik. Onun ifadesi insanların nazarında bir sembol. Bizim sembollere ihtiyacımız var. Ama o sembollerin arkasındaki manevi zenginlik olmazsa bir şey olmuyor. Beni bundan da geçir diyor. Üryanın olayım senin. Bu üryan çok mühim bir mesele. Hazreti Hüdayi'nin üryan gelir, üryan gider diye bir uzun bir nutku şerifi var. Belki Allah müsaade ederse sonraki programlarda, yani orada bir müthiş bir hayat tasviri var. Üryan gelir, üryan gider. Bu Özbek Şeyhi Necmettin Efendi Hazretleri vefat ettiği zaman 1971 senesinde ilkbahar bu mevsimlerde vefat etti. Üsküdar Yeni Cami'den alındı. Efendinin mübarek naaşı el üstünde götürülüyor. Cenazenin önünde rahmeti sevgici sağ bir kaside okuyor. Üryan gelir, üryan gider. Son dörtlüklerin son musağı böyle. Hakikaten üryan geliyoruz değil mi bu dünyaya? Annemizin karnından çıkıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Sonra oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Sonra yine olmuyor. Üryan gelir, üryan gider. Ha buradaki tabii ki manevi bir soyunma. Hiçbir şeyin muhabbeti, hazzı, zevki. Tenseli zaten geçtim. Cana ait hazlar da istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum diyor. İşte bir manada dil muhabbeti ve fedakarlığı bu kadar ifade edebilir. Nar-ı firkatinde yanıp iki cihandan usanıp çarşı felek gibi dönüp devranın olayım senin. İki cihandan usanıp. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada diyor Hazreti Hüdayi gene. Her biri bir sevdada. Bana seni gerek seni. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada. Yani dünyayı isteyenlere Cenab-ı Allah dünyayı veriyor. Ukbayı isteyenlere de ukbayı veriyor. Ama bazı özel insanlar var hususi. Onlar sadece cemal istiyorlar. sadece cemal istiyorlar. Yine buyurmuştur ki, bir eve misafir olduğunu bir konağa ikram fevkalade ama konak sahibi sizi istikbal etmedi. Göremiyorsunuz. Ne dersiniz? Bazı insanlar, o eyvallah. Arayıp da bulamadığımız derler ama bazıları da ya bu konağa sahip bize bu kadar ikram etti ama kendi niye görünmedi derler. İşte cemal o konağın sahibiyle hem bezme misal olmaktır. Olabildiği kadarıyla. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Hevayi hevesuko hakka yüzün sür yahu. Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Bak bu hazretler birbirlerini şerh ederler. Ha? Yani. Mesela Hazreti Yunus'un çıktığım erik dalına nutkunu Hazreti Niyazi şerh etmiştir. Bunlar böyle yani. Birbirini naksetmezler bunlar. Filozoflar birbirini nakseder. Bunlar birbirini şerh eder. Çünkü kaynak aynı. Akıyor yukarıdan aşağı. Vastele yari yarana. Koma bugünü yarına. Oo, hemen aynı. Bugün diyor beni. Yak beni aşkın narına, büryanın olayım seni. Seyyid Nizamoğlu Hacem, ayırma kendinden yücem, eğer gündüz eğer gecem, mihmanın olayım seni. Hak katında misafir. Cenab-ı Allah meleklerine buyurdu. Ben diyor balçıktan bir Adem oğlalık edeceğim. Ondan dediler ki ya Rabbi sen bilirsin. Biz bilmeyiz. Ona halifem diyeceğim. Biz bilmeyiz dediler, sen bilirsin. Ve ona ruhumdan ruh diyeceğim. İşte bu biz Hazreti İnsan dedikleri. Âlâ-i illiyinde de çıkar, esfel-i safiliğinde de iner. Hiç fark etmez yani. Hazreti İnsan olması için kendi yaratılış hikmetini bilip aman ya Rabbi deyip Kur'an'a ve sünnete sarılıp bir azizin himmeti varsa üzerinde yoksa da sabırla bekleyip bu ömrü tamam etmesi lazım. Aksi halde dünya yolu meşakkatidir. İmtihan yoludur. Eğer böyle olursa yani Kur'an ve hikmete ve sünnete sarılıp hikmete rağm olursa Cenab-ı Allah'ın mihmanı olur. Nerede? Bu dünyada. Bu dünyada. Yukarıdan beri söyledik ya, bir azizin yanına gittin veya bir muhitte Allah seni yaşatır. Aşkın meyini içtin, halk deli derler. Bunun dünyalığı yok, bu perişan olacak. Olmaz. Allah kulunu zelil etmez. Allah kendine bağlananı, canı yürekten, kendini ananı, aman yarabbi diyeni hiç kimseye muhtaç etmez. Birisi birisine muhtaç oluyorsa bilin ki onun ardında bir eksiklik vardır. Neyinde? Tevekkülünde ve teslimiyetinde. Aman ya Rabbi. Ha bundan dedikten sonra hemen ekleyelim. Cenab-ı Allah hiçbirimizi kaldıramayacağımız zor suallerle imtihan etmesin. Yine azizimiz buyurmuşlardır ki sakın ha Erzurumi'nin dediği gibi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin lütfunda kahrında hoş demeyin. Ya ne diyelim? Divan soruyor. Lütfunda hoş, lütfunda hoş deyin. Siz kaldıramazsınız. O Erzurumi, o söyler onu. Vesselam deyip burada keselim.
1: Eyvallah. Muhterem hocam, sohbet içinde adı geçti. Sebilci Baba Hüseyin Efendi. Ya. Namelerin telifi de Hazret'e ait.
0: Öyle mi?
1: Evet. Galiba Rast arkadaşlar maşallah bilirler.
0: Bak hiç bak bilmeden konuştuk. Eyvallah. Kendini burada şey yaptırdı bize. Zikrettirdi adını. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Mühim bir adam.
1: Bu hoca namelerle dinleyenlerimizi maşallah, baş başa maşallah bırakalım. Aziz dinleyenlerimiz Sükunet'in sesinde bu programda Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Hazretleri'nin bestelenmiş ilk bu şerifini Saadettin Ökten hocamızda hocamız şerh eyledi. Bizler de dinledik. İstifade edenlerden oluruz inşallah. Bir başka Sükunet'in sesinde buluşmak üzere. Hoşça bakın saatinize.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde.

bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
1: Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda ya Ali. Olmaz cihanda ya Ali.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma, biz de yemeyiz.

fırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

müşteyle hep ehli hal. Halim yazar, firak firak. Sorarsa senden, ol ulu hak. Etme şikayet, ey Fatıma. Etme şikayet.

0: enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık

0: deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela Batı'da şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Dua, bir takım istenen güzel, iyi şeylerin elde edilmesi veya en azından dini bakımdan hakkında bir yasak istenmemesi, matlup olan istenen bir konu olmamak üzere bu genişlikte dini hayatımızla, ebedi hayatımızla, sağlığımızla, kazancımızla, diğer benzeri işlerimizle ilgili olarak iyi düşüncelerle isteklerimizi Cenab-ı Hakk'a arz etmek ve onları o konularda ondan yardım dilemek, o hususlarda ona dua etmektir. Dua etmek Arapça bir kelimedir, dua. Bu anlamda kullanılıyor. Bizim dilimizde dua etmek, niyaz etmek, talep etme bu gibi kavramlarla ifade ediliyor. Kısaca dua, isteklerimizi, duaya konu olan olabilecek isteklerimizi Cenab-ı Hak'tan dilemek demektir. Bu konuda Müslümanlar olarak nerede, hangi bölgede, ne zaman yaşarsak yaşayalım, dua konusunda bir ortak yönümüz var mı? Evet, var. Bu da şöyle, Müslümanlar olarak bir Cenab-ı Hak'a dua etmeliyiz. Bu bir yandan büyük bir nimettir, öte yandan da bir ibadettir, bir görevdir dua. Şimdi bu anlayışla Müslümanlar bir dua ederler, bu noktada ortaklık vardır. Böyle ferdi olarak etmesek bile okuduğumuz ayetler, namazlarımız, duaların yer aldığı ibadetlerle ilgili okuduklarımız, evet, zaten böylece bir dua edilme durumu oluyor. Müslümanlarla bu konuda ortak olmamızı sağlayan bir başka nokta da hayırlı olan, iyi olan şeylerin talep edilmesi, duaya konu olması, bu bütün Müslümanlar için ortak olan bir yöndür. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın nerede olursa olsun, mesela bir haramı işlemeye yönelik, bir başkasının malını gasp etmeye, canına zarar vermeye yönelik ve benzeri bir takım yasakları yapma hususunda Allah'tan dua etmesi, bunları istemesi dua dediğimiz anlayışa uymaz. Öte yandan da bunları dua olarak istemeye kalkışmak ya dua ile veya Yüce Allah'ın bu konudaki buyruklarıyla bir alay etme, onları hafife alma gibi anlam taşıyacağından, bu sefer yani dini kabul etmeme gibi bir anlam taşıyacağından, onlar da son derece tehlikeli olan davranışlardır. Dua etmesek ne olur? Bakınız, bir genel olarak Yüce Allah'ın dua ediniz, bana dua ediniz emrine muhalefet etmiş oluruz. Bu bir emirdir. Dua ediniz. Ve ayeti kerimede meal olarak sizin duanız olmasa o zaman yani durumunuza, size hangi yönüyle, hangi yönden bir önem verilsin? Bu mealde ayetler var. Dua.

Ama ne olursa olsun kişi yaratıcıya muhtaç durumdadır. Hmm. Bunun farkındadır veya değildir. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik var. Görev olarak da Cenab-ı Hak dua ediniz buyurmaktadır. Yerine göre bu dini evet. bakımdan gereklilik açısından farklılık gösterebilir. Şimdi dua etmezsek ne olur? Bir insanın Allah'a karşı ihtiyaç içinde olmadığını düşünmesi doğru olmayan bir anlayıştır. Yani Peygamber Aleyhisselam mesela hadisi şeriflerinde Cenab-ı Hakk'a dualarında Allah'ım beni bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar bile kendi nefsime bırakma, yardımından, rahmetinden mahrum bırakma anlamında duaları var. Netice itibariyle yani insanın düşünelim hayatımız yani bir anda sona erebilir. Bu şekilde sürmesi, devam etmesi, maddi ve manevi sahip olduğumuz şeylerin devam etmesi. Bakınız hepsi bir yerle bağlantılı. Evet. Özellikle diye. Cenab-ı Hakk'ın takdirine göre olmaktadır. Bu itibarla duaya bu yönüyle de ihtiyaç vardır. Ayrıca dua etmezsek ne olur? Hı. Biz kaybetmiş oluruz. Belki bir teşbihle şöyle söyleyebiliriz. Mesela bir ihtiyaç içinde olan birini söz gelimi bir öğrenci bir an düşünelim buna herhangi bir kurum bir form dilekçe hazırlamış bunu doldurup falan yere verirsen işte şu kadar yıl ihtiyaçların karşılanacak şunlar şunlar sana verilecek gibi böyle bir bildiride bulunduğunda şimdi bunu doldurmamada ısrar eden o formu vermemede ısrar eden ne yapmış kendisine zarar etmiş. Dua da buna benzer. Bu önemli bir nokta. Gerçi olayın şöyle bir ayrıntısı da var. Şimdi dini hayatı bütün olan bir Müslümanı bir an düşünelim. Cenab-ı Hak bize, bizi, içimizden geçen düşünceler de dahil her şeyimizi bütünüyle bilmektedir. O zaman dini hayatı bu seviyeye çıkan, yani Cenab-ı Hak ile her zaman fikren, Allah'ı düşünme, zikretme. Onunla olan bu irtibatı devamlı sürdüren bir Müslümanın şimdi dua etmeyip zaten iş dünyasında hep o dualar, hep o düşünceler canlı olarak bulunmaktadır. Peki dua etmesi olabilir mi? Olabilir. Zaten o iş dünyasıyla bunu hep zaten sürdürmektedir. Ama bunun ötesinde dua bir emirdir ve kul bu duayı yapmalıdır. Yine hepimizin bildiği besmelede dua ile ilgili şu noktayı da hatırlayabiliriz. Orada Bismillahirrahmanirrahim'de Cenab-ı Hakk'ın iki ismi geçmektedir. Rahman ve Rahim. Rahman ismi çok rahmet eden, rahmeti her şeyi kuşatan ama Arapçada Rahman kalıp olarak merhamet eden anlamında bu kalıp devamlılığı bildirmez. Burada şuna vurgu yapılmış oluyor. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın o genel nimetleri. Şimdi dolayısıyla bu herkese yönelik bir rahmet burada bilir. Ama Besmele'nin sonundaki Er-Rahim ismi bu devamlılık bildirir. Yine rahmet eden, çok rahmet eden anlamında ama bu bir devamlılık bildirir. Bu rahimle bildirilen Cenab-ı Hakk'ın o rahmeti özel sebeplere bağlı olan Allah'ın rahmetidir, merhametidir. Bunlar da işte yani Müslüman olarak yaşayıp o yaşantı içerisinde şöyle yaparsan şunlar var gibi vaat edilen o şeylere bağlı olan Allah'ın rahmetidir. Evet. Ayrıca bir de tefsirlerde denir ki bu Allah'ın Rahim ismiyle ilgili olarak denir ki hani Yüce Allah dua ediniz. Peki biz hangi konularda dua etmeliyiz? İşte ebedi hayatımızın mutlu olması, hayatımızın istenen çizgide olması, sağlıklı olması vesaire gibi konular var. Ama peki çok küçük konu hususlar. En basit bir meselede bile dua etmeliyiz. Etmeli miyiz? Edebilir miyiz? Hani İnsanlar arasındaki ilişkilerde mesela diyelim ki bir makam size her ihtiyacın varsa bana bildirebilirsin dediğinde söz gelimi elinden bir şey düşmüş onun alınmasında da o talebi ulaştırmak normal görülmez. Ama denir ki Er-Rahim ismiyle Cenab-ı Hak
Burahim isminin ifadesiyle özel ve herkesi kuşatan bir rahmet.

0: Müslümanlar olarak. O zaman burada bu isimle bir Müslümanın en küçük bir konuda bile olsa, hangi konuyla ilgili talebi olursa olsun, en basit bir şey olsa bile, o noktada bile Allah'a dua etmesine imkan veriyor. Dua edebileceği bu Er-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim, Allah'ın bu ismiyle bu da bildirilmekte, ifade edilmektedir. Tabii her şey Yüce Allah'tan. Buradaki incelik şu, hayatımızda birçok şey o sebepler düzeni içerisinde planlanmıştır. Mesela insanlar olarak birbirimize karşı ihtiyaçlarımız oluyor. Diğer konularda başka şeylerle. Dünya hayatı bu şekildedir. Ama burada vurgu yapılan nokta şudur. O sebepleri ilah olarak görmemek, Allah'a ait olan özellikleri onlara vermemek. Söz gelimi biz ekin elde etmek, meyve elde etmek istiyoruz. Evet, bunlarla ilgili sebep nedir? İşte tarlamızdır, ekilmesidir. Ağaçların, meyve ağaçlarının dikilmesidir, bakılmasıdır. Evet, biz meyveyi, ürünü bu şekilde alıyoruz ama burada istenen şudur. Evet, bunlar böyle ama bunların bu şekilde düzenlenmesi kendilerinden kaynaklanan, kendilerinin sahip olduğu bir yetkiyle yaptıkları bir şey değil, bir özellik değildir. Bunları, o sebepleri ayetlerdeki ifade teshir, istifade edilecek hale getirme. Bütün bunlar Yüce Allah'tandır. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde o sebeplere başvurmak duada, tevekkül anlayışında göz ardı edilmemesi gerekli olan bir noktadır. Hem dua etmeliyiz hem de bu duamızda o sebepler ortamına. Onları göz ardı etmemeli, onlara başvurmalı, onların gereğini yapmalı. Ama öte yandan o sebepleri bir takım uluhiyet, ilahlık yetkileri taşıyormuş gibi görmemek lazım. Çünkü bu doğru bir anlayış değildir. Kendi ölçüsünde olmak üzere bu da şirkin bir çeşidini oluşturur.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri: "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmedi değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz? Sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın.
1: Dostça bir tavsiye.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki huzurunuz daim olsun dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer denir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz belki daralır ama görüş açınız genişler. Yaşlanmak hayatın kaçınılmazı, öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki biz bu süreçte neler yaşıyoruz? Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz ya da yaşlanmaya nasıl hazırlanabiliriz? Bütün bunları değerlendireceğiz bugün programımızda ve stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Oya Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, biz çoğunlukla programlarımızda çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz ama yaşlıları sanırım ihmal edebiliyoruz. Onların da gönlünü almak adına bugün onların da...

0: derdiyle dertlenmek istiyoruz programımızda ve bu yaşlılık sürecini tanımak istiyoruz aslında. Onların neler yaşadığını, neler hissettiğini ve onlar için neler yapabileceğimizi bilmek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak kavram olarak yaşlılık dediğimizde bizim neyi algılamamız gerekiyor? Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz, onunla başlayalım.
1: Yaşlı biz 65 yaş ve sonrasına yaşlı diyoruz. kronolojik olarak. Ama yaşlanma ne? Yaşlanma ömür boyu devam eden bir süreç. Biyolojik olarak baktığımızda döllenmeyle başlıyor. Yani çocukluktan ölüme kadar geçen bir süreç yaşlanma. Ömür boyu, yani hepimiz aslında kapsıyor. Belli bir dönemi değil. Ama yaşlılık dönemi 65 yaş ve sonrası için belirtiliyor.
0: Evet. Vaktiyle belki 45-50 yaş civarına biz yaşlı diyorduk. Şimdi siz 65 üzerine yaşlı diyorsunuz. Bu da değişkenlik gösterebiliyor mu zamanla?
1: Tabii değişkenlik gösterebilir. Mesela 1940 ile 50'li yıllarda ömür 50'li yaşlarda bitiyordu. Ama şimdi 80'leri merdiven dayadı. Yani kadınlarda 79, erkeklerde 75'e kadar şimdi istatistikler yaşam ömrünün olduğunu gösteriyor. Yani ömür uzadı. Ömür uzamasıyla beraber haliyle tabii yaşlı kavramında da değişiklikler. Yani tespit etme noktasında değişiklikler oldu. Hatta şimdi bunu 65'te aslında erken, bunu 68'e 70'e çekelim diyenler de var.
0: Yaşın tanımını yaptınız. Doğduğumuz andan itibaren, hayata başladığımız andan itibaren.
1: Evet, yaşlanma devam ediyor. Yaşlılık dönemi dediğimizde nasıl insanın çocukluk dönemi var, ergenlik, işte yetişkinlik dönemi, yaşlılık da bir dönem. 65 yaş ve sonrası. Evet. Yani bu yaşlılık normal bir olgu. Zaten süreç oraya doğru gidiyor. Burada yaşlılık derken biz fiziksel gücün yavaş yavaş azalması, güçsüzlük, halsizlik, artık eski şeylerin yapılamaması, o gücün, o aktifliğin artık bulunamaması, buna bağlı olarak işte fiziksel alanda, sosyal alanda bir takım değişikliklerin olması.
0: Evet, isterseniz o değişikliklere de girelim. Bu yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor?
1: Yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor? Tabii biz belki yaşlanma algısına da girmemiz gerekiyor. Yani yaşlanma algısı da önemli. Yaşlılık derken, yaşlanma derken bizim kafamızda ne şekilleniyor, neler düşünüyoruz, bizim bakışımız nasıl? Çünkü bu algı da bizim yaşlılıktaki hayatımızı, sürecimizi etkiliyor. Mesela hani derler ki yaş yetmiş, iş bitmiş derler. Hani gerçekten öyle midir? Evet, bir doğruluk payı da var. Yani fiziksel anlamda bakıldığında. Evet, o gençlikteki aktiflik, o hareket, o zindelik, canlılık. Tabii yaşlılıkta yok. Yani daha bir halsizlik, güçsüzlük, az önce dediğim gibi fiziksel kayıpların yavaş yavaş çoğalması, çeşitli hastalıklar. Çünkü yaşlılık hastalıkların çok fazla görüldüğü bir dönem.
0: Evet.
1: Hani özellikle kalp hastalıkları, diyabet, osteoporoz, beyin damar hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, bunlar yaşlılarda çok fazla görülüyor. Evet, fiziksel anlamda öyle ama gerçekten yaş 70 olunca iş bitiyor mu? Hayır, öyle de değil aslında.
0: Dolayısıyla algımıza göre de değişmiş
1: yani,
0: oluyor.
1: Yani tabii. Yani şimdi yaşlılığı nasıl değerlendiriyoruz? Hem öğreniyoruz, hem yaşlılarla ilişkimiz nasıl? İletişimimiz nasıl? Biraz bunlar da, o yaşadığımız şeyler de bizim o algımızı şekillendiriyor. Öğrendiğimiz şeyler de, farkındalıklar da algılarımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla nasıl bakıyoruz yaşlılığa? Olumlu mu bakıyoruz, olumsuz mu nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Daha dar bir kapsamda mı, daha geniş bir kapsamda mı değerlendiriyoruz? Bunlar önemli. Yani çünkü yaşlı olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma, bunları tırnak işaretinde söylüyorum, başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini, ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde
0: etkiliyor.
1: Evet, olumlu bir şekilde etkiliyor.
0: Gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü gençlikte kazanılan ihtiyarlıkta imdada yetişir diye çok güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Ve yaşlılık da bilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Daha erken dönemlerde başlıyor. Evet.

0: Anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli, bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Yani gençlikte insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Şimdi mesela yaşlanma süreçleri dediniz. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Yani böyle bir şey var. Tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi. Eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa ne oluyor? Gün geçtikçe o huylar daha da kökleşiyor insanda.
1: Kemikleşiyor.
0: Tabii kemikleşiyor. Daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz olumsuz o değerlendirmeler, hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler, şeyler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa, yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, o güzel muhakeme, sağlam muhakeme şeklinde başkalarıyla çok güzel ilişkiler
1: açığa çıkmış olacak. Yaşlılık korkulacak bir özellik değil, tam tersine vaktiyle yaptığınız güzel yatırımların açığa çıktığı bir dönem.
0: Bu normal bir olgu zaten yaşlılık. Yani süreç oraya kadar gidiyor. Tabii kimin ne kadar yaşayacağını elbette Allah bilir. Ama süreç öyle. Biz bundan kaçınamayız. Yani yaşlılık mutlaka olacak. Bizim burada yapmamız gereken, yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Yani yaşlılığa hazırlık yaşlılıkta başlamaz. Çocuklukta başlar. Daha önceden başlar. Gençlikte başlar. Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Yani şimdi son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak, hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak, yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım gençlikte başlıyor.
1: Evet. Bedenimize yaptığımız, sağlık için yaptığımız yatırımlar gibi manevi yönümüze, sosyal yönümüze ya da becerilerimize yapacağımız yatırımlar da bizim için önemli.
0: Tabii önemli. Mesela işte fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme, doğal beslenme çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme ileride az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları, duygusal psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla hani az önce ne dedik? Evet, sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Mesela yürüyüş çok önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor.
1: Evde olmayı.
0: Evet, yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor.
1: Mecbur kalıyor yani.
0: Yani evet. Çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, şu, bu. Tabii kendini oyalıyor. İşte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşlıları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç.
1: Biz çoğunlukla çocukları aman televizyondan uzak tutun diye programlar yapıyoruz. Uzmanlar hep söylüyor. Aslında yaşlılar da maalesef televizyona. Çünkü
0: başka yapacaklar. Aktif kılmak lazım. Yani aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş. Hani kendi içinde kalmış. Çok insanlarla irtibat kurmamış. Pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş. Çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış. Gidip gelmemiş. Böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Yani bu da gençlikte kazanılan bir şey.
1: Evet. Aslında bu belki de ülkelere göre değişiyor olabilir. Ülkemizde evet daha çok eve çekiliniyor kendi iç kabuğuna belki ama yurt dışında
0: tabii,
1: duyuyoruz.
0: Tabii tabii.
1: Mesela 65 yaş üstü bir markette çalışabiliyor. Hem evet, vücudun dinamik kalması için belki bu önemli hem de sosyal hayatta bir yer edinmek adına.
0: Şimdi Türkiye'de de bu söylemler var. Yani biraz mesela emeklilik yaşının biraz daha esnetilmesi, hani neden insanların o gerçekleştiremediği, tamamlayamadığı şeylere de zaman ayırması açısından, emeklilik sonrası tekrardan istihdam, yaşlıların çalıştırılması, topluma kazandırılması, aktif bir şekilde rol alması, bunlar da konuşulan şeyler. Bu konuda çeşitli şeyler yapılıyor. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Yani hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması önemli.
1: Birbirini tetikleyen unsur mu? Fiziksel rahatsızlık morali düşürüyor, daha çok yine içine kapanıyor
0: tabii,
1: diyebilir
0: tabii,
1: miyiz?
0: Hepsi aslında iç içe. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi hepsi aslında iç içe. Birini harekete geçirdiğiniz zaman ötekiler de bundan bir şekilde şu ya da bu ölçüde etkileniyorlar. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli. Bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, topluma hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne anlıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü.
1: Evet.
0: Yani işte şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlarımıza, yani duyuyoruz da. İşte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet tamam, dua etsin. Bu güzel yani.
1: Ama ihtiyacımız var ama.
0: Dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar. Evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Bunlar da bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
1: İşe yarar hissettiği zaman hem daha mutlu olacak, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklı
0: evet,
1: olmuş
0: evet,
1: olacak.
0: Evet, bu önemli. İşe yarar olma. Hani az önce yaşlanma algısından bahsederken, hani kişide işte işe yaramazlık dönemi, çöküş dönemi, başkalarına muhtaç olma, atıl kalma, özellikle yoğun bir çalışma hayatı olmuşsa, emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da aynı çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi artabiliyor. Yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor.
1: Peki sizin genel olarak gözleminiz nasıldır? Ülkemizde vaktiyle mi daha fazlaydı yaşlılığın getirdiği sorunlar, bunalımlar, yoksa günümüzde mi daha fazla?
0: Yani bu kişinin algısına göre de değişebilir. Çünkü şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı. Gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar var. Belki biraz daha eve kapandılar, gidip gelme, ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var, 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırma.
1: Evet.
0: Hani kültürel olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın, kurslara katılsın, ziyaretler yapsın, yürüyüş yapsın, hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var.
1: Kişiler elbette ürettiği kadar kendini değerli hissediyor. Belki dediğiniz gibi bağ bahçe vardı. Aynı zamanda evde de bir takım şeyler üretilebiliyordu. Örgü gibi,
0: evet,
1: ya da
0: evet,
1: nakış
0: evet.
1: gibi. Şimdi bunların tamamından, el becerilerinden uzak kaldığımız için gençlikte bilmeyince yaşlılıkta hiç yapamıyoruz.
0: Evet, evet,
1: öğrenemiyoruz. Evet. Belki bunlara da yatırım yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunlar çok güzel. Şunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı, kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. Tabii karmaşalar da olabiliyor, sıkıntılar, gergitler de olabiliyor bu dönemde. Ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye.
1: Evet.
0: Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor. Zamanını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zindelik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var. Duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak ekonomik açıdan da bir katkı sağlayarak. Tabi orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, işte çeşitli eğitimlere gitme. Bunlar da önemli. Bu konuda da ülkemizde bir takım çalışmalar var. Daha da iyileşir inşallah. Aynen. Güzelleşir inşallah.
1: Evdeki huzur için yaşlılarımızın kıymetini bilelim. Onlara hürmet edelim. Bugün yaşlanmayı ve yaşlılarımızı konuşuyoruz. Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Yaşlılık süreciyle ilgili tanımlamaları yaptınız Oya'nın birinci bölümde. Ve neler yapılabilir? Bu sürece nasıl hazırlanabiliriz? Bunun üzerinde durduk. İsterseniz şimdi de o yaşlıların çevresindeki insanlara düşen görevler nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Söz sizde, lütfen buyurun.
0: Yaşlı olarak düşen görevler, mesela çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığımızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı, çekirdek aileler fazlalaştı. Tabii büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var, yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Yani onların işte, çünkü rahat hareket etmek istiyorlar. Bir başkasının evinde, bir başka yerde. Rahatsız da olabiliyorlar. Özgür davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilirsiniz? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefon, hani bir uzaklık olduğunda. Ama gidip gelerek, ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Hani bir felç ya da bir Alzheimer'da mesela. Orada bir bakım desteği gerekebiliyor. Bunlar da önemli. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli. Kültürel bir aktarım.
1: İki taraf için de önemli.
0: İki taraf
1: aslında.
0: İçin de çok önemli. Yani birisi zaten veriyor, ötekisi de alıyor. İki taraflı bir alışveriş söz konusu. Hem bilgi alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Dolayısıyla anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir takım şeyleri illa dille ifade etmeye gerek yok. Konuşmaya nasihat etmeye gerek yok. Zaten göstermek çok daha etkili. Örnek olmak çok daha etkili. Bu noktada örnek olarak da aslında çocuklarına çok güzel mesajlar vermiş oluyorlar. Hı hı. O yaşların o,

0: konuşması, bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı, özellikle kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Yani ilişkiyi güzel tutmak önemli.
1: Evet. Biraz önce saydığınız bazı olumsuz özellikler var demiştiniz. Yaşlandıkça işte daha tutucu olunabiliyor, evet, daha cimri olunabiliyor. Evet, evet. Dolayısıyla gençlikte eğer bunları terbiye edebilirsek yaşlandığımızda çocuklarla ilişkiniz de daha güzelleşecektir.
0: Tabii tabii, gerçekten öyle. Bazen tabii tam tersini de verebiliyoruz. Değişim önemli. Yeniliklere açık olmak önemli. İnsanı kendini eğitmesi önemli. Zaten eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bunlara açık olmak gerekiyor.
1: Çoğunlukla gençler ben bilirim davasında. Belki onlar da birazcık çaba gösterip büyüklerine danışırlarsa karşılıklı, evet, ilişkiler de güzelleşecek. Evet. Ve en azından akıl aldığı için yanlışlardan da korunmuş olacaklar.
0: Evet, tecrübe
1: belki
0: önemli. Tecrübe gerçekten önemli.
1: Oya Hanım, konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Her yaş dönemi Allah ömür verirse bir gün yaşlanacak. Dolayısıyla yaşlılığa nasıl hazırlanmamız gerektiği üzerinde durduk ama burada sizin de bahsedeceğiniz pek çok önemli konu vardı ama maalesef süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz bugün için toparlayalım, neler konuştuk, özetleyelim. Daha sonra tekrar bu konuyla devam edelim inşallah.
0: Tabii tabii, yani yaşlanmadan bahsettik zaten, hayat boyu devam eden bir süreç dedik ama yaşlılık dönemi de, yaşlı dediğimiz zaman 65 yaş sonrasını ifade ettiğimizi de söyledik. Yaşlanma süreçleri var, fiziksel, sosyal yaşlanma, psikolojik olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak burada da çeşitli şeyler yaşanıyor. Yaşlanma algısından tabii bahsetmiş olduk, yaşlılığı nasıl algılıyoruz? Bir de en önemlisi de yaşlılığa yaptığımız yatırım. Yani bu çok önemli. Yetişkinlik ve yaşlılık aslında üretkenliğin çok olduğu bir dönem. Çok olduğu bir dönem. Fakat sağlıklı geçiş önemli. Sağlıklı geçiş olması için de o diğer dönemlerin de sağlıklı atlatılması lazım. Oradan kazanç olması lazım ki, hani nasıl yaşlılık bilgili için hasat mevsimidir dedik. Yaşlılıkta kazanılanlar ihtiyarlıkta imdada yetişir dedik. Dolayısıyla gençlikte yapılanlarla, gençlikte yapılan yatırımlarla biz sağlıklı bir yaşlılığı kendimizde oluşturabiliriz.
1: Evet, belki akademik eğitime yaptığımız yatırımın bir benzerini ya da ona benzer bir çabayı manevi yatırım ya da sosyal hayatımıza yatırım yaparak da yaşlılığımızı daha kolaylaştırabiliriz.
0: Tabii, tabii.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza
0: sağlık. Ben teşekkür ederim.
1: Psikolog Oya Erdoğan'ı uğurladık değerli dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik. Bu dakikalarda da hayata dair birçok hisse çıkaracağımız bir kıssayı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Huysuz adamın biri bir gün herkesin gelip geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan geçenler her ne kadar bunları buradan sök at dese de o bunların hiçbirine kulak asmaz. Yine kendi bildiğini okur. O dikenli çalılar büyür, yoldan geçen halkın ayağına takılır. Onlara eziyet eder. O yoldan geçenler perişan olur. Bu durum valiye kadar gidince vali onu yanına çağırır. Dikenleri sökmesi için emreder. O da sökerim diye söz verir ama bugün yarın diye ertelemeye devam eder. Ne sökmem der ne de sökmeye teşebbüs eder. Bir gün vali onu tekrar yanına çağırır. Verdiği sözde durmayan adam emrimi uygula diye sıkı sıkı tembihler. Çalıları diken huysuz adam da şöyle der. Önümde hayli günler var, merak etme. Nasıl olsa günün birinde sökerim. Vali ise çabuk olmasını söyler ve onu uyarmaya devam eder. Ama adam sözden anlamaz. Dikenler de kök salıp büyümeye devam eder. İşte Hazreti Mevlana hikayenin bu kısmında bir işi yarına ertelerken zamanın su gibi akıp gittiğini söylüyor ve her gün sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama günler geçip gittikçe o dikenler daha da kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüyor. Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı. Sen kendi tabiatından hastalandın da duygusuzluğun yüzünden habersizsin. Çirkin huyunun da başkalarını rahatsız ettiğini bilmiyorsun. Sen şu dikeni gül fidanı haline getir. Gül fidanıyla onu aşıla. Böylece sendeki dikenler gül fidanı haline gelsin. Eğer sen de şerri gidermek istiyorsan

0: ateşin gönlüne Hakk'ın rahmet suyunu dök. Ve burada hepimize bir kez daha sesleniyor Hazreti Mevlana ve diyor ki değerli dinleyenler, kendine gel ay yolcu, kendine gel. Akşam oldu, ömür güneşi kuyuya düşmek üzere. Aklını başına al da yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin çağı büsbütün geçmesin bari. Öğüdümü dinle de her kötü huyunu bir diken bil. İnşallah yarınlara bırakmadan kötü huylarımızı terbiye edebiliriz. Kötü huylarımızı terbiye edecek salih dostlarla yoldaşlık edebiliriz diyelim. Ve bugün de büyüklerimizin hürmetli ellerinden öpüyoruz ve huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tebliği ve sihirbazların imanı.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yine de biz iyilik yapanlara nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Sonra onların, o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder.

0: Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, haydi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı, bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlerde toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri senin Rabbliğini tanımayıp İnsanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmeleri için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünler

Sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın.'' Kardeşleri, ''Onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, ''Sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler.'' dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ''Ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahiri alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız.'' dediler. Yakup dedi ki, ''Daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ''Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez.'' Yakup, ''Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim.'' dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, ''Allah konuştuğumuza vekildir.'' dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, ''Oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler.'' dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı, ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve

yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim, dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki, bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz, dediler. Onlar da, eğer yalancıysanız, hırsızın cezası nedir, dediler. Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa, kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı, dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür, dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset, yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz, dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz, dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan, içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um ah, diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten sen Yusuf musun? Dediler. O da,

Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Doğrusu biz yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstünden geçerler. Onların pek çoğu Allah'a ortak, şirk koşmaksızın inanmazlar. Onlar bu halde yaşarken farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben basiretle, bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından
kendilerine vahyettiler.

ettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Ra'd Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Ra'd'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah, her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden

sözü gizli tutanla onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki, Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum, özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça, Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O, size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir.

Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri Rab Allah, din ahlak, din dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkârcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkâr edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar "O da kimdir?" diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, "O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır." Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da, okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kâfirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar, yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler

de vardır. Resulüm, de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni, emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu, eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi kitabımızı apaçık anlatsın diye ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki
eğer şükrü yerine getirirseniz, elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Musa yine dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile, şüphesiz ki Allah zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O, hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz, dediler. Peygamberleri de onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor, dediler. Onlar da, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi, atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin, demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki, evet, biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim, size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O, yollarımızı bize dosdoğru göstermişken, biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine, andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz, dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler, tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz, diyecekler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur, derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere, doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti.
Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın. Ahiret

yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim, der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna, yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar, insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. Adetleri üzere düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. O Allah kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Hani İbrahim, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah

0: Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Ey Resul, Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği o güne haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir: önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? Siz üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek, insanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakk'a yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13'ü dinlediniz.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya vâbisa ci'te tes'eluni anil birri vel ism el birri men şeraha lehu sadruke vel ismi ma hake fi nefsike ve in eftake anhun nasu. Bu vâbisa efendim isimdeki bir mübarek sahabiye efendim hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Bu Vâbisa İbn-i Mâbed İbn-i Utbe el-Esedi büyük bir sahabe efendim ve 90 Hicri yılına kadar yani Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra 90 senesine kadar vefatından sonra efendim 80 yıl kadar yaşamış bir mübarek sahabe efendim 9. senede Peygamber Efendimiz'in efendim Medine'ye geldiği sırada Müslüman olmuş. Çok gözü yaşlı, çok ağlayan, gözyaşlarına hakim olamayan mübarek bir